0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις

0: νιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Θελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden. Hey,
7: sen kar. Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri: Yalıtım Strafor, Felizol. Çeşitleri: ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres: İpsilandı 15, Komotini. Telefon: 25-310-302-88. Cep telefonu: 69346-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri: Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
1: Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Türkiye. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Koşarı kocalarınızdan.
1: Aga ne gibi, aga ne gibi.
0: Türk annesi ne olur ben?
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, geline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program, Gürkan Nesinoğlu ile Radyo Terapi. Radyo Terapi.

nerede kaldı bu Gürkan? Gene mi rötar yaptı bu Gürkan? Hayır, rötar yapmadı. Reklamlardan sonra hemen programa başladı. Efendim, bir gün ayrıldıktan sonra hepinize kocaman günaydınlar. Günaydınlar radyo trafikçileri, günaydınlar radyo dostlarına. Günaydınlar radyo seticileri. Güzel bir gün olsun, güzel bir cuma günü olsun, güzel bir program olsun. Sevgiler, saygılar olsun. Zeynep Tahsin oldu kardeşim, Eskeç Obası'na günaydınlar olsun. Burak Molla kardeş, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Kaşıkçı abim, sevgiler, saygılar, günaydınlar, kolay gelsin. Bedava mı sandın, para verdim aldım, diridine diridine suyuna da bandım. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi, ne diyoruz, tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane, Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi doğum günlerinizde, etkinliklerinizde, canınız tatlı istediğinde, canınız kurabiye çektiğinde, canınız efendim lotus krema dolgulu muhteşem puranki çektiğinde, ki bunu özellikle tavsiye ediyorum, özellikle tavsiye ediyorum. Kalfa Pastanesi var. Kalfa Pastanesi şeker gibi pastane, şeker gibi pastane. Günaydınlar. Özkan abiye günaydınlar, tüm ekibe günaydınlar. Ahmet'e günaydınlar. Karlık'tan muhteşem bir fotoğrafla günaydın demiş Nida. Ben de Karlık'ta kar mı var acaba diyecektim. Çünkü havalar bir türlü ısınmak bilmiyor. Hani gündüz biraz ısınıyoruz ama sabah saatlerinde mesela şu anda 12 derece havanın sıcaklığı. Ya. Muhteşem Karlık Dağı'nda da günaydınlar. Adı üzerinde Karlık orası. Adem akraba. Davay napreş. Gürdal. Bu ne be? Bu ne be Gürdal? Ama sen beni ne zaman burnundan öptün? Hiç hatırlamıyorum. Adem Ömer. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yavaş yavaş başlayalım. Bugün nasıl geçireceğiz bakalım. Hayırlı yayınlar dilerim demiş Adem abi. Bakalım nasıl geçireceğiz? İyi geçirelim, hoş geçirelim, güzel geçirelim. Günaydın kardeş diyor Mehmet abim. Günaydınlar Mehmet abime. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bedava mı sandın? Para da verdim aldım. Türüdüne türüdüne. Başalı dostuma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Zülfiye Yılmaz'a günaydın dedik değil mi? Günaydınlar. Efendim. Günaydın mesajı. Girit'in güzel bir sahili burası. Bu fotoğraf Girit. Girit'te böyle o ağaçların arkasında altına oturuyorsunuz. Ondan sonra işte bir şeyler yiyorsunuz, kahve içiyorsunuz. Harika bir mekan. Secret enough the fotografiye. Muha Muha Can Hatice Oktay. Oktay. Muha Muha Can Hatice Gürdal. Günaydın ben yaşlı nasılsın demiş Gökhan Kanal. Ne yapacaksın işte yaşlı olunca insan. De böyle bir an bundan sonra bir gün program yapacağım, bir gün yapmayacağım, bir gün yapacağım, bir gün yapmayacağım. Yaşlılıktan ötürü. Bir gün yapacağım, üç gün yapmayacağım. Her gün yapılır mı yaşlıyken? Bilgin günaydın. Bilgi günaydın, ne zaman geliyorsun, buradayız demiş, geldin mi? Mehmet Hüseyin Agam günaydın. Taner Ülke günaydınlar. Neyla Kocanım ablam, Ayla Bayram, Sefer Sakin, Sevim Boğazi, Salih Mustafa, Ahmet Devrici, Leblebi Hüseyin Agam'a, Rıdvan Feyiz Şekerim. Yufkanın adresi Trakya Yufka. Günaydın Şekerim. Mehmet Şerif günaydınlar. Aydın Mehmet. Ekrem abi Nurşen Atla, Selçuk Bekir, NBA Sevgin, Ali Santanyolu, Fehim Hüseyin, Erdal Hasan, Halil Belginesin, Cüneyt Sadık, Good Morning My Love, Günah Good Morning, İlhan Abdullah günaydınlar, Taner Hasan günaydın, Hüseyin Bircan Good Morning, Good Morning yazıcına bak, Allah'ım yarabbim, İlhan Bravo'lu günaydın, Cengiz Keto günaydın, Özcan Hasan günaydınlar,
Fahim Tanrıcı abine günaydın. Zehra Ali Zekeriye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Hastan enisi grip bulaştırmışım. Seninki alerji değil, gripmiş. Enisi öyle yazdı bana akşam. Dün öyle yazdım, mahvoldum, mahvetti beni. Grip bulaştırdı bana dedi. Ama dedim onun dedim bir kuluçka süresi var. Nasıl bulaştıracak, o psikolojik olmasın dedim. Psikolojiktir o dedim. Hem vallahi hem filan psikolojik dil bulaştırdı bana, grip bulaştırdı dedi. Sanki. Hatice ablam, meşe sevgiler saygılar, günaydınlar. Günaydın kral, dünden beri seni bekliyorum. Kolay gelsin terapi ailesi demiş İsmet. Dalgayı haşmete çevirseydin ya. Tüm ben onu dinledim, harika program yapıyor, harika, bayıldım. Bayıldım programına. Yarın sabah saat 6'da uçak kalkıyor. Sen program yaparken ben uçakta olacağım demiş Bilgin. Hadi bakalım. Hayırlı uçuşlar. Hayırlı uçuşlar Bilgin, hayırlı uçuşlar.

Sun Store'da bir ürün satılıyor. Beyaz saçlara 10 dakikada son veriyor. Bak, smart tasarım beni kullanmış. Başka dinleyicilerimiz de yazdı. Çok memnun onlar bu markadan. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapıyor bu. Bu Zamazingo Soft Plus. Boya şampuan. Sun Store güvencesiyle sizlere sunuluyor. Bay ve bayanlar için özel içerikleriyle Soft Plus. Seçkin satış noktalarında, bakkal ve marketlerde ve Sun Store'nun şubelerinde bulabilirsiniz sevgili dostlarım. %100 doğal görünüm, beyaz saçları kapamada uzman Soft Plus. King Food'un karşısında Sun Store. Büyük parkenin karşısında Sun Store. Sansero.gr internet sitesinde. Sansero. Ne dedin, ne dedin? Bir gün yapacaksın, bir gün yapmayacaksın mı? Bir gün ödeneceksin, üç gün ödenmeyeceksin. Haberin var mı demiş ne bileyim Cüseyin Agam. Bundan sonra yaşlılıktan ötürü bir gün yapacağım, bir gün yapmayacağım. Her gün ödeneceğim. Yaşlılıktan ötürü. Yaşlı diye size bana. Ne yapayım? Ne yapayım, ne yapayım? Hayır bak kral, ne haşmeti terapi, dört tekrar dinlerim daha iyi demiş. Hizmet. Yaşa hizmet. Yaşa hizmet. Yaşa hizmet. Yaşa hizmet.

şuradan da şunu şöyle yapayım, buradan da bunu böyle yapayım. Ne bu kalem böyle önümde ben? Bu kalem bulduğun önümde kim koydu benim önüme bu kalem kalemleri? Ay ya Rabbim, adam kızacağım şimdi, yeni kalemi koy. Kim koydu bu kalemi, bu kadar kalemi acaba? Mekka Kars. Günaydın. Araba kiralamada Mekka Kars sevgili dostlarım. Rentekar. Yepyeni bir ses, yepyeni bir nefes geliyor Gümüşhane'ye. Seymen'de sevgili dostlar. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. İhtiyaca uygun, her ihtiyaca uygun çözümler. Bakımlı araçlar. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. mk-rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'ta mk-rentekar. Instagram'da mk-rentekar. Çok güzel karlar. Mk.

0: Arda mı koymuştur? Arda burada yok ya. Arda Edirne nerede? Edirne nerede Arda?
1: Istak
0: ıslak dudağımdan öp.

0: hoşnut kalayım.
1: Hadi bana gel bir güzellik yap da yaşamaktan zevk alayım.
0: Gıdıklanayım, hoşnut kalayım. Hadi gel bana bir güzellik yap da.

bayram alışverişi için rakipsiz fiyatlarla, harika ürünlerle size hizmet vermeye devam ediyorlar. Rıfat Market. Kozlukepir'den sonra Kurcalı'dan, Kurcalı'nın gururu oldu. Çok iyi gidiyorlar, çok iyi çalışıyorlar. Oradan gelenler, oradan geçenler Kurcalı halkı Rıfat Marketlerin fiyatlarından, kalitesinden, efendim bol çeşitlerinden, müşteriye olan saygısından, verdikleri hizmetten, her şeyden çok memnunlar. Rıfat Marketleri, Rıfat Marketlerinin tüm çalışanlarından iki şubesine günaydınlar. Daha nice bol şubeler diyelim, daha nice başarılar diyelim. Rıfat Marketler, bayramda da Rıfat Market. McKetherick sabah saat 11'de ev yemekleri çıkıyor. Saat 11'e kadar sabah erken saatlerden itibaren çorba çeşitleri var. 7'de açılıyor. McKetherick. McKetherick 800 menü ve üzerinde alırsanız özel indirimler yapıyor sizlere sevgili dostlarım. Menülerde özel sıcacık kaplarda, sıcacık taşıma zamazingalarında geliyor. Bu zamazingayı ne kadar çok kullanıyorum ben. McKetherick Mustafa Ali Çarşı Bekiri. Gümüşün içinde olanlara, yemek yapamayanlara da hizmet veriyor. Eğer yemek yapamıyorsanız, yaşlıysanız sıcacık yemek getirsin efendim. İllahtina kuru temizleme Erhan Kalyancı 8 numarada. Gümüşüne de yeni yolda. Uzun yıllardan beri Gümüşüne'nin en iddialı ve en iyi kuru temizlemecilerinden bir tanesi. Herkes biliyor İllahtina'yı. İllahtina halı temizleme, yatak temizleme, yorgan temizleme, battaniye temizleme, kürk temizleme, süet temizleme, deri temizleme. İllahtina ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin Erkan Kalyancı ve ekibine. Güzel bir gün olsun bakalım. Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar, tarzı çalışanlara kolay gelsin demiş Ayşe Sefer. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abdullah Erkan Bey abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın ağabeyim. Nasılsın bakayım, neler yaptın dün anlat bakayım demiş Emre Semerci. Niye, ben sana ne yaptığını sorayım mı? Sen ne yapmadın diye sor. O zaman akşam misafirin vardı galiba, hatırlamıyorsun demiş. İsmet. Bana gelen misafir kalemlerle oynamıyor.

Of, bir laf vardı, nasıl diyorlar yaşlılar? Arap bilmem neyi bilmem ne almış bilmem başına, Arap köle almış başına bela almış mı, öyle bir şey, Arap köle almış mı? Anneme yeni telefon aldım, 3 kere aramış beni. Ne oldu dedim, ne bileyim ben diyor. 3 defa beni aramış WhatsApp'tan, ne bileyim ben ne olduğunu diye. Allah'ım ya Rabbim, bir taraftan diyetisyen tam 8.30 olmuş saat. 8.30 kahvaltı koymuş. Burada yenecek 2 tane yumurtanın, 2 tam yumurta var. Ondan sonra 2 yumurtanın beyazı var. 1 tane domates, 1 salatalık var. 5 tane zeytin var. 2 dilim ekmek var. Onları ne zaman yiyeceğim? Anam da ne bileyim ben ne olduğumu diye. Sabah sabah. La havle ve la kuvveti. İlla billahi la lillahi.

Yılmaz Kasım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yılmaz abi hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Efendim imagine diyoruz. Nuran Hasan Süsleme'de biz de varız. Efendim üstelik biz bu işi uzun yıllardır yapıyoruz ve biz Batı Trakya'da iki tane mağazası olan tek süslemeciyiz diyor. Imagine Nuran Hasan.

Şimdi tam düğünlerin başlama zamanı. Şimdi Almancılar geliyor. Düğünler başlayacak, eğlenceler başlayacak. Nuran Hasan, Kanarya 30, Oson 18-16. Sünnetleriniz için de tabii ki. Instagram'dan da Tatlı Telaş 0807 olarak bulabilip takip edebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Galip Keke abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın dileğiyle. Günaydınlar Sevim, günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Pam menane violio mada. Puynav gepe puynim. Haydi pam menane bu merpet gem. Ella. Efendim. Bor Fresh markasıyla. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde yepyeni ürün. Bor Fresh. Lima Grup getiriyor Bor Fresh'i. Bana da göndermişler. En kısa zamanda alacağım. Deneyeceğim. Bor Fresh. Çeşitli lezzetlerde asitli içecekler. Bor Fresh. Batı Trakya'nın her noktasında Gümülcine, İskeçe, Dedaç ve Balkan köylerinde tüm marketlerde izliyor Bor Fresh. Bor Fresh. Toptan satış için bana telefonu sorabilirsiniz. Instagram'da da Bor Fresh Gris olarak bulabilirsiniz. Bol Fresh, Bor Fresh. Aynur ablam, günaydın, nasılsınız? Günaydın, güzel bir olsun bakalım, hoş geldiniz. Neriman Sabri ablama günaydınlar, kolay gelsin.

Ben de very good, ben de very good. Hey! Πάμε ρε. Ο Μπορούτσις εξτύπτης ρε. Ρέτσεπ, uyandın mı Recep? Έλα Recep. Borusu tıkananlar. Borusunu açtırmak isteyenler. Dağın borusu tıkananlar. Onların özel bir aleti var. Ramazan Recep. Ve Recep'in annesi Ramazan abinin eşi. Aynı yerde hizmet veriyorlar. Her çeşit çeşmeler, su giderli boruları, tuvaletler ve lavabolar. Konsolosun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde. Sizin hizmetinizde Andrea Papa'nın 3 numarada. Ayrıca tıkanan gider borularını dakikada açıyorlar, dakikada. Özel bir makine salıyorlar içine borunun. Pırıl pırıl oluyor boru.

Büyük Parker'in günaydından büyük bir yerine ve Büyük Parker'in olduğu yere, istasyonun olduğu caddeye, büyük büyük kocaman günaydınlar. Şaban dostuma günaydınlar. Gelsel Simatikon'un yan karşısında, büyük hissenin arkasında, Büyük Parker'in olduğu yerde, istasyonun olduğu caddede döşeme işleri, dayama döşeme işleri, Kapitane kumaşlar, koltuk üretimi, harika fiyatlar, yılların tecrübesiyle Şaben Ahmet Şaben Usta. Bu konunun uzmanı olarak hizmet veriyor sevgili dostlarım, Şaban Usta, Şaban Ahmet. Ne diyoruz? Eğer memnun kalmazsanız paranızı geri iade ediyor. Bin bir türlü kumaş seçeneğiyle her cebe hitap ediyor Şaban Ahmet Şaban Usta. Hoppa. Günaydın Şaban'ım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevilen ve sevebilen herkese günaydın olsun demiş Leyla. Günaydın bakalım, ben Badex kızlar.

Nurgül uyandı mı? Dima Peças. Peças Dima sevgili dostlarım. Niye bunun kaydı güzeldi Lara? Aşta dertler katmer katmer. Lara aşta dertler katmer katmer. Başka bir kaydını bulalım bakalım. Daha güzel bir kaydı var mı acaba bunun? Buradan çıksak yani aynı şey mi olacaktı? Bakayım buradan çıkayım. Buradan çıkalım. Dima Peças. Efendim zeytinyağları soğuk sıkım. İllik gibi zeytinyağı. Bak hep söylüyorum. Çok güzel, çok kaliteli zeytinyağı. 35 euro 5 litresi duymayan kalmasın. Her türlü iç çamaşırları. Fabrikadan arka satış. Defolu iç çamaşırları. Efendim ihracat fazlası iç çamaşırları. Dima Peças'ta. Nurgül orada sizleri bekliyor. Dima Peças'ta bekliyor sizleri. Lan Nurgül günaydınlar. Ayrıca Nurgül'ün yapmış olduğu koltuk altı kremleri, koltuk altı deodorantları harika, 10 numara 5 yıldız. Sürüyorsunuz koltuğunuzun altına, 24 saat boyunca kesinlikle ama kesinlikle ter kokmuyorsunuz. Dima Peças, tren yolundaki Lidl'ın olduğu yerde. Dima Peças, Dima Peças, Dima Peças.

Enik danalar. Yabancıklık köy girişinde. Alperen'in danalarını gidin yakından görün. Son danalar kaldı içinde sevgili dostlarım. İçinde diyorum son danalar kaldı elinde. Ne diyebilirim? Alperen'in danaları. İsteyene Alperen'in telefon numarasını da verebilirim. Kokain gibisin. Bağımlılık yapıyorsun demiş Leyla. Kokain'i bıraktım. Hep kötü arkadaşlarım, kötü dostlarım beni kokain'e alıştırdı. Kokain gibiyim. Sizlere de alışkanlık mı yaptım kokain gibi? Kokain çok zararlı. Ben tam 4 yıl kokain kullandım. 4 sene kokain içtim.

0: Onun adı Ayar Odunculuk. İnşaat malzemeleri var. İç ve dış cephe boyaları var. Cemal'in GCP'si var. Tarlaları çektiriyor, kazdırıyor. Pislikleri temizliyor. Kamyona dolduruyor, atıyor. Onun dışında Ayar'da sevgili dostlarım. ...150 tane masa... ...2000 tane sandalye kiraladık. Kamyonuyla getiriyor, teslim ediyor size. Etkinlikleriniz, konserleriniz için... ...davetleriniz için... ...mevlütleriniz için... ...seçin efendim. Ayar. Ayar. Büyük Müselimköy benzincinin yanında... ...benzincinin yanında mezarının... ...karşısında hizmetinizde ama... ...önce bir kokoyunu dinleyelim bakalım... ...bu kokoyun işi nasıl bir şeymiş.
1: İstiyorum. 4 sene kokoyun içtim. Kim içirdi bana? Kötü dostlar bana alıştırdı. Eroin, kokoin, namusunuz, haysiyetiniz, onurunuz, kişiliğiniz varsa, ailenize, etrafınıza, çoluğunuza, çocuğunuza, mahalledeki arkadaşlarınıza saygınız varsa onu kullanmayacaksın. Sakın, sakın ola ki düşmeyin. İçki konusuna gelince ben rakı içerim.
2: Ben de şarap içerim.
1: Aslanlar gibi içeriz.
0: Allah belanı verecek. Demiyorum, verdi zaten İbo. Kok oyuncu seni ya. Allah belanı verdi İbo. Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Son durak kara toprak dediğimiz yerde. Bizlere hizmet veriyorlar, sizlere hizmet veriyorlar. Hepimiz ölmeye geldik bu dünyaya. Kimse direkt çakma gelmedi maalesef. O yüzden insanca yaşamak çok önemli bu dünyada. Ve sevgili dostlarım, Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler Kırmali Cami karşısında M2 numarada Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde hizmet veriyor. Hizmette sınır tanımadan hizmet veriyoruz diyorlar. Yaşayın. Kolay gelsin tüm ekibe. Kolay gelsin tüm ekibe. Kolay gelsin. Allah gecinden razı etsin herkese. Herkese, herkese, herkese. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Dün Hasan arkadaş, Hasan kardeş geldi. Bizim dükkanı ilaçladı. Hasan Sirak. Benim diagramator Royce'leri çıkardı, yaptı, etti, bloklar, dükkanı açıldı. En aksini aldılar. Afime her şey tamam. Şimdi bu hafta içinde dükkan açılıyor artık. Bizim kasap dükkanı, kuru kasap, kriopolio kuru, erkete, istiksanti erkete, kriopolio kuru, kriopolio kuru. Ay boğulucuyum kız, boğulucuyum. Ve Hasan da geldi, her yeri ilaçladı. Her yeri ilaçladı. Dükkanın önünde bir tane şey var. İponomu var. Bir tane lağım kapağı var. Onu bir logar kapağı mı deniyor? Ona ne deniyor? İşte onu bir kaldırdı. Anacım. Yüzlerce kaçarı da çıktı içinden. Hamam böceği çıktı. Fas. Her yerin ilaçladı. İlaçsız böceksiz bir hayat için. Tuvaletlerinizin, evlerinizin hijyeni için. Hasan Sirak'ı seçin. Sirak.gr internet sitesi. Benden telefon numarasını da isteyebilirsiniz. Gökçeler Merkez Rodop Eskiçeylerinde Hasan Sirak.

Yufkacılar 3 oldu. Bir komutun ilk isketi 3 tam kent oldu. Orada Gürkan nesin oldu yeni yufkacınız demiş. Emre Sistemerci. Sevmekle hakkından gelmek mümkün mü söyle. Sana bir canım kaldı. Yapay zeka ise gel bakalım taneler yaptıracağım. Bin dereden su getirsen. Bakalım taneler yaptıracağım yapay zekaya. Susam olmaz konuşsam duymaz. Zanlamasın. Emre Sistemerci. Sebel Hanımcığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın, kral sucuk olacak mı diyor Enis. Bedis Veli olacak tabii, kral sucuksuz olur mu? Kasap sucuksuz, kral sucuksuz olur mu? Kral kasap. Günaydın Gürkan kardeş. Bura dün çok zor geçti. Program yapmadın, gün geçmedi demiş Enver Eşref. Vallahi ben çok memnunum. Benim günüm çok güzel geçti. Saat 10'a kadar uyudum.

0: Hiç özlemedim sizi hiç. Hiç umurum bile olmadı vallahi billahi. Haydi devam edelim, haydi devam edelim, haydi devam edelim. Benim İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de, bizim Gökmen'in hemen bitişinde. İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları, yılların esnafı onlar, mümkün olan en uygun fiyatlarla İmamoğlu Elektriği tercih edin, gidin konuşun, görüşün. Ne marka beyaz eşya ne isterseniz hepsini bulabiliyorsunuz İmamoğlu Elektrik'te. Tam Yastıköy merkezinde, İktiopolio Psitopolio Vistoniza'nın bitişinde. Ve ne diyoruz? Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şekerim. Şeker gibi yufka, harika yufkalar. Saçta pişirilmiş böreklik yufkalarla, bu yufkalarla yaptığınız börekler pofuduk pofuduk kabarıyor. Hopidik hopidik yiyorsunuz. Oh, oh afiyet olsun. Oh afiyet olsun. Rodofil'indeki bütün bakkalya marketlerde Trakya yufka. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şekerim.
1: Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir öpücük alayım.
0: Sen yufkacıyı hatırlatma da. Gökhan Karali. Sanki biz seni özledik beter. Hiç şeyimizde bile değil demiş Gökhan Karali. Haşmet açtınız ama tat vermedi değil mi? Ha? Benim verdiğim tadı vermedi.

Çerçeveci, makinosun sucuklarının sizin cincirci Ahmet demiş Emre Semerci. Ne bileyim ben eskiden 6 euroydu ama şimdi 6 euroya bir şey kalmadı. Ya bir tek biz zam yapadık sponsorlara. Herkes her yere zam yaptı.

Sen zaten programı bizim için yapmıyorsun ki. Bizi özleyesin, paracıkların bitti bitecek, sponsorlar ödemeyi aksatmasın diye yapıyorsun demiş. Bak Nida nasıl biliyor, nasıl tanıyor beni. Yıllardır dinleyicim. Allah, sponsorlarım olmasa pazartesi yapacaktım program. Yalan yok bende. Beni yere oturdun, doğru konuşurum. Ama sponsorlar ta dün bir program yapmadım diye başladığımız mızlanma. Ali Molla, Enis Şerif. Lan bunlar hep mızmızlandılar. Bindi bizim günümüzü, yedin, yedin bizim günümüzü, yedin bizim günümüzü. Hayin kendinize hayin. Şuradan şuraya, buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Hep bizim günümüze denk geliyor. E ne yapayım, ömrü denk geliyor. Gümce'nin kurtuluşu 14'ünde de 15'inde dedi ki, bugün olsaydı ne güzel Tremor'a vuracaktım. Cumartesi de tatil yapacaktım. Gidin gidin de Gümce'nin yani 14'ünde kurtarın. Baksana sen ya. Olacak iş mi? Olsa bari bu Paska gibi, bayram gibi değişmeli bu tarihler. Bunu insan San Fernando'ya ayarlayabilmeli bu kurtuluş tarihlerinde. Ya Gümüşün ayın 14'ünde kurtulmuş ama o zaman yaz gibiymiş ama. Sıcacıkmış, nasıl sıcakmış, nasıl sıcakmış Gümüşün'e kurtulduğundan bir görseniz. Bıra ne sıcakmış. Dün öyle miydi ama? Akşam dondum gene bıra, hep soğuk, hep soğuk, hep soğuk bıra. Hep soğuk. Bu ne be, bu sabah kalktım kaloriferleri yaktım gene be. He? Bak şimdi başlayacağım gene bağırılma. Aa, 200 kusur euro kaç para? 280 bin mi? 35 mi? 45 mi? Elektrik parası gelmiş. Ondan sonra dün bana bir mail geldi. Şok oldum, ben onu tamamen unutmuştum. Allianz'dan. Kosop liramız 918.10. Arabanın sigortası. Volvo. Alfa Itaro Trendazio Enerinda. Eksik tutuyor ki sefta para pilot bir orası. 6 Haziran'a kadar. 918 euro 10 laptop. 10 laptası da var. Apo bu ekipte de kalepte. Ne kalepte?

10 bin eurocuk alacağımış Stuttgart'ta konsere çıkınca diyor. Gürdan Salih. Kim be? Abi günaydın. Sana laf atıyorlar, program yapmazsın sponsor olmasa diye. Sanki laf atanlar işlerinde ödenmesinler, işe gidecekler demiş İlker. Ha? Hafta oyunu. Sanki siz bana laf atanlar para almasanız işe gideceğiniz. Ha? Sana diyeyim Nida. Bak ne güzel söylemiş İlker. İnek evladı mıyım ben be? Bedavada program yapayım. Ha? Hayvan mıyım ben?

Ocağa spesane. Ocağa spesane. Bak şimdi yaşlısın dedinen kızıyorsun. Sen ki Gümüşcinenin kurtuluşunda havanın sıcaklığını bile hatırlıyorsun. Üstüne rüyanda Ajna'yı da görüyorsun. Hep yaşıtların lansın demiş Nida. Dün gibi hatırlayayım. Çok sıcaktı. Çok sıcaktı Gümüşcine kurtulurken. Bu sene de haydi güzelim. Ben tişörtten şörtten gezerdim.

0: Öyle duydum, 10 bin euro istemişsin konser için, öyle dedi, dedi seninki diyor. Gürdan kim, benimki kim be? Kim o be? İlhan Puynere, seninki Puynesi Meram. Faruk'a günaydın. Faruk'a kalimera. Fener'de denizi kuş bakışı seyrederek et yiyin, balık yiyin, köfte yiyin. Balık sevmeyenler pirzola yesin, köfte yesin, tavuk yesin. Denizden çıkan tazecik balık yiyin. Faruk. Onlar kocaman bir ekip, kocaman bir yer. İsterseniz gidin kahve için sadece. Tatlı çeşitlerini deneyin. Harika tatlı çeşitleri var Faruk Fener'de. Kuş bakışı görüyorsunuz denizi. Kuak kuak kuak kuak yapa yapa martıların sesini. Duya duya. Yemek yemenin sevgi zevki bambaşka. Sevdiklerinizle beraber, sevdiklerinizle birlikte. Bambaşka bir şey. Elçi Daikin. Fatih beni dinliyor mu? Fatih çok maymunsun. Fatih çok maymunsun. Koltukçu Fatih, senin kadar maymun birisini görmedim. Bu Fatih'in ipinden kuyuya inmeyin, tamam mı? Kuyuda kalırsınız. İşlerinizi verin, çok iyi, çok güzel iş yapıyor ama Fatih'in bir dediğini tutmuyor. Sen dün bana telefon ettin, bir saate kadar geliyordun. Kaç saat geçti be Fatih? Ha be Fatih! Senin hızların yalancısı kızlandı. Hayır bilmiyorum. Nasıl bir şey anlamadım vallahi billahi. Ama Tayfun diye onu dedi. Bir dediğini tutmaz abi dedi bana Tayfun. Sanki ben bilmiyormuşum gibi. Senin hızların Fatih seni ya. Sen koca gidip Gürkan Nesli'ni onu adatacaksın ha. Bak sana ben neler yapacağım. Hızların Fatih seni. Bak aklıma gelmiş ya. Şimdi ona da birazcık söyleyeyim. Daikin. Daikin Belçin markalarının Gümüşün Anabayi. Makine Mühendisi Ahmet Mustafa. Alazon Termasi Termosipona. Ekskonomi programları. Devlet destekli programlar. Ev ve işyerlerinizi yerden ısıtma. Doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilyakolar. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. LG ve Daikin bu markalar sizi üzmeyen markalar. Batı Trakya'nın kızları. Öyle duydum konser için öyle dedi. Seninki Haşmet diyor Gürdan Salih. Ha bırak o kaçır be. Tam değil abi sen de.
1: İstanbul'un kızları çekilmiyor nazlar. İstanbul'un kızları çekilmiyor nazlar.
0: Sağ 9-20 derece.
1: Oynarken coşturuyor sazlar. Bıkır bıkır oynarken coşturuyor sazlar.
0: Nereye gittin? İsmail neredesin? Ege sahillerinde çiçeğim ben diyete girdim diyor. Ege'nin hangi sahilindesin çiçeğim? Vay maşallah, vay maşallah, ne güzel yerler, ne güzel yerler. Kepekli ekmek almış ama yarım ekmek almış. 15 dilim. Bunlardan zayıflayacağını sanıyor.

Ünalıdırız. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. 1500'lük çek geldi, 1500'lük. Kuşadası, saat 9.20 derece. Bizim burada da saat 9.12-16 derece şu anda.

Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye günaydınlar, Alper'e günaydınlar. Pompa işlerinde uzman isim onlar sevgili dostlarım. Pompa deyince, pompacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Bıyıklı köyde her türlü pompa işleri, traktörlere, yeni nesil arabalara yeni programlar yükleme, arıza tespiti. Ne gerekiyorsa hepsini özel tezgahlarda yapsınlar, özel fiyatlarla yapsınlar ve hızlı bir şekilde hizmet versinler. İbrahim abiye, Alper'e, Oğlan Alper'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erkan ve Erhal İmamoğlu, Batrakya'daki ilk hizmet veren cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, uzun yılların tecrübesiyle size hizmet veriyorlar. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri Erkan ve Erhal İmamoğlu Kafa Köyü girişinde 1. kilometrede sizlere hizmet veriyorlar. Enis Şerif daha uyanmadı. Enis Şerif, Solio Digon. Hemen Piraeus Bankası'ndan dönün. 27 metre ilerleyin. 27 metre ileride sağ kolunuzda Enis Şerif. Hisar Kuru Kahve'nin bitişinde Skoli Odigon Enis Şerif. Efendim Fatih'e çok teşekkür ederim. Frakyotik Ezgepsiz, Böreklik Yufka, Kavala, İskeçe, Gümülcine, Evros illerinde hizmet veriyor Fatih. Şahin'de üretilen yufkalar bunlar. Fatih Trump'a. Bu yufkaları da deneyin. Gümüşçe'deki bakkal ve marketlerde, İskeçe'de, Evrosil'inde, her yerde, bütün Trakya'da, bütün Batı Trakya'da bu yufkaları, bu böreklik yufkaları bulabiliyorsunuz. Korgatikes gepsiz. Korgatikesine gepsiz. Zomteri, zomteri, zomteri, zomteri, zomteri.

Zamokars, ikinci el arabanın adresi. Zamokars'a günaydın. Kalimera, kalimera. Kakalinka Maya, kakalinka Maya. Zamokars, Chris Webber'in karşısında uzun yılların tecrübesiyle ikinci el araç deyince aklınıza ne geliyorsa gidin, gezin, görün. Görmeden karar vermeyin. Sormadan, arabaları kontrol ettirmeden kendi tamircinize karar vermeyin, önce kontrol ettiniz. Dektos KS Elinkos. KS Elinkos Dektos.

Muhten ablacığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Alimonla dostum, günaydın, günaydın, günaydın, nasılsın? Günaydın. Gallimero. Akustik Hakkari'de komutanı Şener Hondo Center'ın karşısındaki yolda 2531-0270 numaralı telefonda hizmetinizde. Akustik Akkent'e komutini sevgili dostlarım. Şener, Yasu Şener, İskeçe'de Sarakist'in karşısında Şener İskeçe'de hizmet veriyor sizlere. Tamam Osman Aga. İskeçe'deki ismi Eniskisi'ne para kalıyor. Eniskisi, Eniskisi.

Dedinom dedinom. Şimdi fakaracılar çalışamıyorlar. Dün çok yağmur yağmış. Dün İlhan'la konuştum. İlhan dün de çalışmıyordu. Bugün de çalışmıyor büyük ihtimalle. Çünkü fakaralardan kazamayalar. Kazamaya çok yağmur yağmış. Çok yağmur yağmış sevgili dostlarım. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Devletoğlu diyelim. Devletoğlu devlet gibi arkanızda. Devletoğlu bir marka, bir kalite. 12 kişilik dev ekibiyle Devletoğlu Şapçı'da, Devletoğlu Gümüşhane'de, Devletoğlu Dedaş'ta. Devletoğlu işini yapıyor, güzel yapıyor. Evde hasta, yatalak hastası olanlar, onlara aylık bağlatmak isteyenler. Engelli olanlar, engelli maaşı için Devletoğlu. Yunanca bilmeyenler, Yunanca konusunda da size yardımcı oluyorlar. Bir devlet dairesinde işiniz varsa dilekçe yazmanıza yardımcı oluyorlar. Dil konusunda size yardımcı oluyorlar. Devletoğlu, Silogyan Şabda'nın olduğu yerde, Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantino'nun olduğu yerde hizmetinizde Devletoğlu. Günaydın Gürkan abi, ağzına sağlık, iyi yayınlar diyorum demiş. Fatih Trump'a günaydın Fatih. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Güzelinden bir kız sevdim, güzel bir gün olsun bakalım. Teki

Vay ne güzel köpecik, ne güzel köpecik. Vay nazar değmesin. Bunun daha net çekilmiş bir fotoğrafı yok mu? Günaydın mesaj yapalım. Sanki biraz puslu gibi bu.

Efendim İskeçe'ye günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Ömer'e günaydınlar. Aysel'e günaydınlar. Siropi'ye günaydınlar. Glikame Siropi, Hori Siropi. Siropi'nin tüm tatlarını deneyin. Gerçekten hepsi harika. Küçücük bir dükkan, o kadar büyük lezzetleri nasıl tadılabiliyorlar ben onu anlamıyorum. Ne isterseniz var, ne isterseniz var. Hatta soğuk baklava bile var. Sütlü, ben sütlü tatları çok severim. Siropi bunları çok güzel yapıyor, çok iyi yapıyor. Güzel karyoka yapıyor. Güzel profiterol yapıyor. Çok çok çok çok çok güzel tulumba yapıyor. Çok çok güzel bir farklı potirakiler. İskeçe'de, Tetatis Octombrio'da, Balkan'a çıkan yolda sevgili dostlarım. Çingeli diye kasap var, kasap geçince biraz daha ileride sağda tam köşede. Böyle ahşap pencere, ahşap kapısı olan çok güzel, küçük ama lezzetleri büyük bir pastane Siropi. Elif Karosman. Elif Karosman kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun. Bu bu sabah onu düşündüm Elif. Bu yapay zeka sizin işinizi de bir nebze alabilir mi düşündüm ama alamaz. Çünkü gidip ölçtürme yapması lazım hastaların. Hasta değil onlar, danışanların. Hasta demeyelim. Yani ne kadar yağ yakmışsınız, ne kadar kas yakmışsınız, ne kadar bilmem ne yapmışsınız. Onlara bakması lazım. Nerenizde ne kadar yağlanma var. Şimdi benim göbek bölgemde yağlanma var. Biraz da göğsümde, ayıp da söylesin, memelerimde yağlanma var azıcık. Şimdi benim İskeçe'de de bir danışanım var. Pınar'a gidiyorum, daha kolay olması, daha pratik. Elif Gümücüne'ye ta git, Gümücüne'ye gel. Ben yalnızım, Gümücüne değişim olduğunda Elif'e gideyim. Her neyse Elif'e de gideceğim ama biz ünlüler iki tane diyetisyen oluyor. Elif'le başladık, bir yola çıktık. Elif'i bırakmam. Ondan sonra bu arada bu sabah ilk defa uzun süreden beri ilk defa 76 kiloyu gördüm. Kilo vermeye devam ediyorum. Yağ yakmaya devam ediyorum. ChatGPT'ye sordum, dedim ki göbek ve göğüslerdeki yağlanma için ne yapmam gerekli dedim. Senin dedi yaşımı girdim. ChatGPT'ye söyleyeyim yaşımı, başka kimseye söylemiyor. Bir de danışanlarım, diyetisyenlerim biliyor, doktorlarım biliyor yaşımı. ChatGPT'ye yaşımı yazdım, boyumu yazdım, ne iş yaptığımı yazdım, günde kaç saat oturarak çalıştığımı yazdım. Dedi ki senin günlük 2000 kaloriye ihtiyacın var dedi. Zayıflamak için dedi 1800 kalori alman gerekiyor dedi. Ve göbeğindeki yağları, göğsündeki yağların dedi neleri biliyor anacınız atımın cipitesi. Onların yatması için dedi protein bazlı beslenmen gerekiyor dedi. Bana Enikuda da program çıkardım. Şimdi şaşırdım kaldım, diyetisyenin programını uygulayayım, ChatGPT'ninkini mi? Bu sabah ChatGPT'ninkini uyguladım çünkü o beni daha çok piyopolimesin ferim. Benim diyetisyenim bana bir yumurta koymuş, ChatGPT iki yumurta koymuş, iki de beyaz koymuş. Yedim şimdi, akşama kadar acıkmam zaten. Bol bol yeşili koymuş. Domates, salatalık, dört tane de zeytin koymuş. Yaşa ChatGPT, yaşa ChatGPT. Ya. Şimdi baktım şeyde de ChatGPT, durun bakayım ne koymuş size söyleyeyim. Buna dinliyorsa diyecek bu bizim yerlere yazıyı, bu ChatGPT'nin diyecek programını uygulayan. Bir gün Pınar'ınkini, bir gün ChatGPT'ninkini uygulayacağım, bakalım bir hafta sonra ne olacak. Ama ChatGPT çok hoşuma gitti mi? Buranın neleri biliyor bura bak. Bana 7 günlük şey çıkardı. Bak birinci gün kahvaltı 2 tam yumurta artı 2 beyaz omlet yap bunlardan demiş. Domates, salatalık, 2 dilim tam buğday ekmeği, 5 zeytin. Ara öğünde 1 elma 10 badem gidemiş. Öğlede 170 gram ızgara tavuk, 5 kaşık bulgur, büyük salata. Akşam zeytinyağlı taze fasulye, 1 kase yoğurt, 120 gram ton balığı veya tavuk demiş. Birinci gün. Bak hiç insanın acıkmaz. Hep protein koymuş. Tavuk koymuş, balık koymuş, hani yumurta koymuş. Hep protein bastı. Nasıl ChatGPT'nin programı Elif, beğendin mi? Buna bu deliye de bir günaydın yazıyor bana. Her sabah türlü türlü şeyler söylüyor diyecek Elif. Ha? Bir gün ChatGPT'ninkini, bir gün Pınar'ınkini uygulayacağım. Pınar'ın şeyi fakir. Fakir kahvaltısı. Daha temizin yok demiş Ahmet.
Ben bunu ChatGPT'ye temizlettiririm. Yapar onu Ahmet. Her şey yapıyor bu ChatGPT. Bizim işimizi de elinizden alacak. Vallahi billahi acını sattımın ChatGPT'si ya. Benim gibi program yapmaya başlarsa şaşırmayın. Günaydın. Günaydın, günaydın Aysel, günaydın. Ömer'e de günaydınlar. Ömer'e de günaydınlar. Sinopi'ye günaydınlar. Hasan'ım, Kasan Kaba kardeş. Günaydın. Neresi burası? Bu cami, bu minare nerede böyle be ya? Bu cami, bu minare bu camiye ait değilmiş gibi görünüyor. Niye bu kadar ayrı yapmışlar onu ya da öyle mi çıkmış fotoğrafta? Emanet gibi duruyor o minare orada.

Ohrid Gosti var arası yol üstü bu cami. Bu taraftan da böyle minareler demiş Hasan. Şu anda sen Ohrid'e misin? Çok güzeldir yalnız. Oo, oraları mükemmel. O Ohri Gölü'nün oralarda gezeceksin, yukarı çıkacaksın. O gölün doğduğu yere, o suların, akarsuların olduğu yere.

Nasıl olsa bu para vermez diye basmış proteinleri demiş Nida. Basmış proteini bana. Osman abi günaydın. Durun şimdi size Pınar'ın şeyini okuyayım.

muhtarınki fakir kahvaltısı. Sabahleyin kalkınca bir bardak ılık su içeceğim. 8.30-9 arası bir bardak çay, bir dilim tam tahıllı ekmek, 30 gram bir haşlanmış yumurta, çeyrek avokado, biraz yeşillik. Ya bir haşlanmış yumurta benim neyime yetecek be? ChatGPT 2 dilim ekmek yazmış, 60 gram. Saat 11'de bir bardak Mars kefir. Saat 13.30'da lavaş, 30 gram peynir, biraz yeşillik. Saat 16.30-17 arası 1,5 bardak sebze yemeği, 1 bardak ayran, 30 gram peynir, 1 dilim tam tahıllı ekmek. Akşamlayın hafif bir şeyler koy dedim. 10 çiğ badem veya 2 tam ceviz. Ya da bir yemek kaşığı leblebi. Ama bunlar da bir... Ben yok, bunda protein yok anacığım, bunda bir karbonhidrat var, protein çok az var bunda, bu nasıl olacak, bu proteinsiz olur mu bu iş? Şuradan buradan buraya be kaynana, buradan da buraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Basmış proteini ChatGPT. Basmış proteini. Basmış proteini. Bir yemek kaşığı leblebi diye bana. Baksana sen Pınar. Elif onu bir fincan verirdi. Bir yemek kaşığı. Ama yemek kaşığı ne kadar leblebi alacak? Ha? Melek gülme. Gülme Melek. Kalimera. Kapetakilere selam olsun demiş Enis. Kimlere selam olsun? Kimlere olsun? Elif ne yapsın? Gülmüş. Ne yapsın? Kaldır konuları. Oh oh. Şıkıdam şıkıdam şıkıdam. Oynat göbeğini. Oh oh. Şıkıdam şıkıdam şıkıdam. Ümit'in seralarında sevgili dostlarım. Domates, biber, patlıcan fideleri var Ümit'in seralarında. Efendim aşılı aşısız fideler var Ümit'in seralarında. Aşılı olanları da tercih edin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Harika gerçekten. Yaz sonuna kadar verim alacaksınız. Toptan ve perakende satışlar. Yazar Zabatika, Ümit'in seraları Panforo'da, Ambarköy'de. Kapelaki. Kapelaki ne ben Enis? Günaydın İstanbul'dan. Günaydın, kolay gelsin dostum demiş Melek. Ne işin var İstanbul'da? Günaydın bakalım.

Açın açık haldesin Gürkan diyor Leyla. Varlık içinde yokluk çekiyorum. Varlık içinde yokluk çekiyorum. Biraz sipariş alışveriş, biraz gezmek tozmak demiş İstanbul'da Melek. Liga Pola. Sakın orada diyeti bozmayasın. Elif'e söylerim bak seni. Diyeti bozanlara Elif'e şikayet ediyorum.

Merim HBC'ye Ramazan Kadri günaydınlar. Çiko bana kızdın be. Çiko buradan mı? HBC'ye Ramazan Kadri. Her türlü efendim klima işleri, klimaların satışı, kurulumu. Ramazan Kadri. Her türlü efendim klima işleri, klimaların

Beyazdı. Klimanın siyah olması gerekiyordu. İç mimarın dediğine göre. O yüzden çok da güzel olmuş. HVAC Ramadan Kadri. İkostis Oktoris Oktober 322 numarada. Sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. HVAC Ramadan Kadri diyelim. Çok teşekkür ederim. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İntim ekibi diyelim. Her türlü mermer işleri Coşkun İntim ekibinde sevgili dostlarım. Toptan ve perakende satışlar, rengi bozan sarılan kardan mermerlerin parlatılması işlemleri Coşkun İntim ekibinde. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Granit, mermer deyince Coşkun İntim ekibi. Instagram'da da Coşkun İntim Marmarası olarak bulabiliyorsunuz. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim, Agora Plus'lara gelin. Agora Plus'lardan alışveriş yapın. Agora Plus sevgili dostlar. Agora Plus'larda Melisa Spagetti 6 ve 10 numara 75 leptan. Mila Gheorghiu Simigdali Kontrol Kepsilo 500 gramı 75 leptan. Testori marka Simignoveno Malaktiko yumuşatıcı 2.90 38 kullanımlık. Softex Pro Eco mutfak rulosu 1.5 euro. Agora Plus'ta. Peki Agora Plus nerede? Agora Plus. Aga ya habibi ya habibi ya habibi Leyla Agora Plus. İskeçe'ye giderken konsolosluğu geçtiniz hemen sonraki sokakta, sokağın başında, yarım çınarın karşısında tam köşede Agora Plus. Ara öğünlerde atıştırmalıklarımla geziyorum demiş Melek. Petinos Furnos Pondiaka Kritsinia Meliosporo Paradosyaki Sindagi. Ha bakalım. Ha bakalım. Ha bakalım, kolay gelsin.

Dün dördüncü günümdü. Dört gündür 45 dakikada hızlı tempolu yürüyüş yapıyorum. Ya yaza hazırlanıyorum ben, yaza hazırlanıyorum. Az geldi gelecek. Plajlara nasıl çıkacağınız bakalım. Holdur holdur çıkacağınız plajlara. Ben gerine gerine çıkacağım. Gerine gerine çıkacağım ben plajlara.

Agro Servis Eray Bey Şakir. İş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etkili ve DPF sorunlarının çözümü yapılıyor. Yüklelik, yüksek hidrolik, yüksek basınç hortumları, mağar koçuları özel makine ile yapılıyor. Efendim, cisiplerin hidrolik bukalarının, sindirinin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktörlere, iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar, yağlar bulunuyor. Dizel su motoru tamiri. Yolda kaldığınızda mobil servis. Eray Şakir ve Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlukepir'de Eray ve Şakir hizmetinizde. Agro Servis.

aynı iti, aynı iti Ruki Leyla. Ya bibi, ya bibi Leyla. Deniz kızı gibi mi olacaksın demiş Halimoğlu'na. Deniz kızı niye olacağımışım? Deniz çocuğu, deniz çocuğu. Gördün zaten geçen akşam. Deniz çocuğu, deniz çocuğu. Muha, muha, muha, muha. Siz gene haldır haldır gezin, haldır haldır gezin siz gene. Hasan gene ilkokul kızanları gibi.

kapelak yaptırmışlar saçını diyor Enis Çener. Siz gene birbirinizi girsiniz hep de berabersiniz. Enis. Ne oldu Hasan, bana hastalık bulaştırdı derdin, geçti mi? Ya habibi, ya habibi, ya habibi. Çok Hasan'dan yakın temasta bulundunuz galiba. Habibi ya habibi Leyla, inti aynı inti aynı inti ruhi Leyla. Korifinin köfteleri 10 numara 5 yıldız. Perşembe günleri dışında her gün açık. Cuma cumartesileri efendim köfte var, ciğer sarma var. Bazı hafta çevirme var, bazı hafta yok. Ama fırında kuzu var, çok güzel güveçleri var. Köfteleri 10 numara 5 yıldız. Yediğinizde zaten diyeceksiniz kardeşim ben böyle köfte yemedim diyeceksiniz. Bak gelin görün, denemeyenler denesinler. Korifi Bulatköy'ün gururu, 25 yıllık tecrübeyle Korifi sevgili dostlar. Korifi yine fantastik Korifi. Enis ne oldu bizim şey işi? Bu işi bir konuşalım, sonra programdan sonra ben seni arayacağım. Bu işi bir konuşalım Enis. Bu beni gezdireceksin. Kim gezdirecek beni? 918 euro Onlep'te şey gelmiş Enis. Sigorta parası gelmiş. İnanmazsan sana dekontu yollayayım. Ya onu öde, ya onu öde. Ya da işte beni gezdir. İkisinden birini yap. Al istersen bak burada Korikos Pliromis de var. Enis sana yollayayım kardeşim. Ya bu faturacı ödeyi ver. Ha bu cihazı ödeye ver, başka bir şey istemiyor. Haydi. Selamet, selamet, selamet, selamet, selamet. Selamet, selamet, selamet, selamet.

sona vermiş mi? Sonra mı? Beni. Enis kendi hastadı. Görmedin mi? Şapır şapır terlerdi. Tulum peyniri demiş Hasan. Enis'e tulum peyniri mi dedim? Ay vay vay vay vay vay. Düşmana söylenmez bu laf. Düşmana söylenmez.

Ye biraz demiş Alimoğlu. Bundan sonra diyetisyenlerimi dinlemeyeceğim. ChatGPT'yi çıkartıp programı uygulayacağım. ChatGPT. Kalimera bu komodini diyor Taner. Kano sirtes bile mu? Kano sirtes posu kesti komodini. Vay vay vay vay vay. Halit abi torununla beraber. Vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah. Ne zaman büyümüş bu kızancık be ya. Vay Ümit'in oğlu kocanın olmuş maşallah.

Bırak şimdi lafı karıştırma Enis. Faturayı gördün mü? Dün tatil diye Enis'i Ali'ye sülemedin diye patırdandılar değilsin. Şimdi tatile sponsor Enis'i isteyesin. Senin de bir ayarın yok demiş Nida. Efendim benim ayarım olsaydı siz bu kadar dinleyicim olur muydu? Çünkü sizin de ayarınız bozuk. Deli deliği nerede bulurmuş? Radyo City'de, Radyo Trabi'de bulurmuş deli deliği. Ondan bu kadar çok dinleyicimiz var. Dinleyici rekorları kırıyoruz. Rekor üstüne. Haydi. Pamme. Pop pop pop pop pop pop pop pop. Şimdi kollarım kendiliğinden kalkmaya başladı. Burada ne yazıyor? Altan yazıyor. Eyvallah. Altan'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı Altan Salih Devrim Elektrik. Çukur Kahve'nin bitişinde. Elektrikçi. Yıllardan beri hizmet veriyor sizlere. Binanızın elektrik işlerini, evinizin elektrik işlerini verin. Herhangi bir problem olduğunda sigortalarınızı attığına, asfalyanızı kaldırtmak için, indirtmek için, değiştirmek için Altan'ı çağırın. Altan'a girin. Altan Salih Devrim Elektrik sevgili dostlarım. Devrim Elektrik'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çanak antenler, güvenlik kameralarının satışını ve kurulumunu da yapıyor. Devrim Elektrik Altan Salih Han Pulser Agorimu, Pulser Pedimu, Kalimera. Bugün gene mi kazanmıyorsunuz? Bugün gene mi hava yağmurlu? Dendaki düğün salonu, çamların altında, şapçının en tepe noktasında en güzel serin yaz düğünleri için Dendaki'yi seçin. Gidin konuşun, görüşün Dendaki ile. Efendim, isteyene Rasim'in, Dendaki'nin yetkili müdürünün telefonunu verebilirim ben sizlere. Yalan söylüyor, alerjim var diye. Hastaydı, bana da bulaştırdı demiş Enis. Sen yolladın, faturayı görmedin galiba. Ha? 918 euro lepta diyeyim. Allianz diyorum, Allianz. Ha? Allianz diyeyim. Full kasko sigorta diyeyim. Kim ödeyecek diyeyim.

O bilgisayarın ekranını değiştireyim önce, kademeden kalmış diyor Enes. Bilgisayarı yeni aldım Badeli. Telefon öyle çıkmış. Allah'ım ya Rabbim. Bilgisayar

Manyak mısın nesin? Lenovo 1200 euroya mı ne aldım onu? All in one Lenovo. Allah'ım ya Rabbim sen. Sen kademeden kalmış diye. Sensin kademeden kalan. Sensin kademeden kalan.

Emel'den Max'ta çalışan Aylin'le Emel'e şaba. Emel'den Max'ta çalışan Aylin'den Emel'e şaba. Günaydın Gürkan abi demiş. Ali kardeşim günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın Gürkan abi demiş. Benim diyetisyenim Pınar. Pınar benden memnun. Emin adımlarla, güzel adımlarla gidiyoruz dedi. 45 dakikada yavaş yavaş başladım. İlk gün 20 dakika yürüdüm. Sonraki gün 23 dakika yürüdüm. Üçüncü gün 30 dakika falan yürüdüm. Dün de tam 45 dakika yürüdüm. Ondan sonra 45 dakika tempolu yürüyüşe devam. Her yaşta spor yapmak gerekiyor. Kaslarımızı her yaşta sağlıklı tutmak gerekiyor. Diyetin dışında kaslarımızı da çalıştırmak gerekiyor. Bunu yapıyor muyuz? Ben pek yapmıyorum ama inşallah spor salonuna da yazılacağım. Hep bütün bunları yapacağım inşallah. Yapacağım. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Alacaksan al beni. Alacaksan al beni. Agromix Erol. Erol Agromix Çaymakıf köyünde. Sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Erol Agromix'te her türlü inşaat malzemesini buluyorsunuz. Dış tarafta ne isterseniz. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün. Nalbure ürünleri, züccaci ürünleri, eviniz için süsler, püsler. Vitex iç marka iç ve dış cephe boyaları. Çok güzel evinizi süslemek için duvar panelleri var, tahta paneller, akustik paneller. Erol Agromix Çaymakıf köyünde. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Mehmet Ahmet, günaydın yayınlar Gürkan demiş. Günaydınlar baş börekçime, günaydınlar baş lahmacuncuma, günaydınlar baş pidecime. Gözlerime bak. Herhalde seni acemi şoför görürler, ondan o kadar çok full kasko için geçirirler sana demiş. Emre Semerci. Emre Semerci. Bir şey laf edeyim sana. Efendim sonra Fro geliyor. Stone Afro bugün açılabilir, bilmiyorum. Bana cuma açılacak demişti Özcan. Açıldı mı Stone Afro Emre? Stone Afro açıldı, açılacak. Stone Afro gümüşede arabalarınızı yıkayacak. Arabalarınızı evden alıp evinizde, iş yerinizden alıp evinizde bırakacak. Çok güzel hizmet verecek. Arabanın dışında pullman, kamyon, tarım aleti, kombina, mumina da yıkayabiliyorlar. Hem içini hem altını hem üstünü yıkayabiliyorlar. Çünkü onların özel rampaları var. Arabaları özel rampaya koyup rampada da yıkayabiliyorlar. Stone Afro.

Kalimero. Norveç'ten demiş Mehmet Hacı. Norveç'e günaydınlar. BD-379 Kuantus. Bu gemiye bakım mı yapıyorsunuz?

0: Enis, ben sana ne diyeyim, sen bana ne diyorsun? Alo Enis.
1: Haydi Enis.
0: Çok güzel lafı döndürüyorsun. Lafı çok güzel döndürüyorsun Enis.

Pınar, kim söyledi sana ChatGPT'nin verdiği programı yaparmış Gürkan diye? Annen mi söyledi? Vay vay vay vay vay vay vay vay. Hemen yetiştir yine her şeyi. Ben öyle bir şey dediysem öyle bir şey mi demişim ben? Ay vallahi billahi. Sen kendi kulaklarında duymadığın şeye inanma Pınar. İnanma kardeşim. ChatGPT'nin verdiği programla benim verdiğim program aynı olamaz. Yapay zeka sonuçta demiş Pınar. Elif de öyle demiş. Elif bir şey dememiş, gülmüş sadece. Ne yapsın? Ne yapsın hocam? Ne yapsın? Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Ne yapsın benim gibi sakat kafalıdan uğraşacaklarına? Sen sıkıp Toto şu şey ya aerob yazgısı yapma Gürkan da, ondan sonra bekle yağları yakarsın. Full protein doldurmuş abi, o proteini nasıl yakacağım ben? Nasıl yakacağım o kadar proteini? Full protein koymuş ChatGPT'ye bana. Abi o kadar dedim dedim ram dedim. Danışmanlığım da seni dinliyor. Bu sefer danışmanlarım duymuş diyor Pınar. Ay ne yalan söyleyeler. Vallahi biliyor. Rufkan ya Rufkan ya yapıyorlar. Max'ın çalışanları gibi. Max'ın Max çalışanları da patrona şikayet etmişler. Demişler söylemeyin siz gibi bize demişler. Max'ın hızları Max'ın çalışanlarını bak. Vallahi biliyor. Full protein doldurmuş ChatGPT'i. Bu sabah bana 2 tane 4 tane yumurta koymuş. ChatGPT'i nereden bilsin kolesterolüm olduğunu söylemedim ona. Sakladım kolesterolüm olduğunu. 4 tane yumurta koymuş. 2 tane tam yumurta. 2 tane de beyazı. Domates koymuş, salatalık koymuş. Ondan sonra başka tane koymuş işte. 2 dilim kepeksiz ekmek koymuş, kepekli ekmek koymuş. Şimdi yedim onları, ömür bile acıkmam zaten. Yarın bu zamana kadar acıkmam. Ya bir de bazıma kadar geldim. Mehmet abi, Şükrü Market. 30 yıllık tecrübesiyle, 4 tane market şubesiyle Şükrü Market fark yaratıyor efendim. Şükrü Market. Şükrü Marketler daha doğrusu. Uygun fiyatlı alışverişin, bayramlık alışverişin adresi Şükrü Marketlerine günaydınlar. Mehmet abime günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ve benim bir yeni sponsorum var. Borfresh. Borfresh markasını Şükrü Marketler'de de bulabiliyorsunuz. Borfresh. Yepyeni bir içecek, asitli içecek markası bu. Borfresh. İskeçe'de, Gümüşlü'de, Evros'ta, Balkan köylerindeki bakkalcı marketlerde ve Borfresh'i Şükrü Marketler'de de bulabiliyorsunuz. Kolay gelsin Mehmet Hacı, kolay gelsin. Bak sen Rufyanuz danışmanları Pınar. Ellemeniz abim, o bana diploma verecek ehliyet, hem de golema kamyon için konuşan ehliyet verecek demiş Emre Semerci.

De biber tarlasında çalışanlara kolay gelsin demiş Erol Nalan Feritoğlu. Hepinize günaydınlar. Melek sen niye güldün be? Sen niye güldün? Recep Apofraksi. Recep Apofraksi. Ella Recep. Geç açtın galiba. Radyoda bugün Recep. Akşam tıkanan boru çok oldu galiba Recep.

Pınar'ın listesini iyi uydurdum. 4 yumurta demiş Melek. Pınar'ın listesi değil, o ChatGPT'nin listesinde 4 yumurta. Vallahi billahi 4 yumurta yazmış bana ChatGPT. Vallahi uydurmadım. İllahi yemin mi etmem lazım bana inananız için? İki tane tam yumurta, ikisinin de beyazını yazmış. Taş olayım. Taş olayım vallahi billahi. Taş olayım öyle öyle yazmadı sen. Şimdi şaka bir yana, tabii ki diyetisyenin yerini ChatGPT alamaz. Diyetisyen ölçüyor, biçiyor, tartıyor. Nerede ne kadar yağ var, nerede ne kadar yağlanma var. Senin hatta diyetisyen bile birkaç şeyde anlayamıyor. Herkesin organizması farklıdır. Herkesin yağ yakma hızı, vücudun çalışma hızı, işte vücut mesela bu şey yaşı diyoruz ya, ne yaşı diyoruz ona Pınar? Ya benimki 65'lerden 54-55'lere düştü. Vücudun, organizmanın yaşı bunları ChatGPT nereden bilsin? ChatGPT'de o zaman zingolar yok ki tutuyasın, hani sıkıyasın da kaldırıyasın, kollarını azıcık açıyorsun da bütün şeylerini ölçüye. ChatGPT işte yapay zeka. Efendim şimdi San Siro diyelim. San Siro'ya çok teşekkür ederim. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı çabuk çabuk birkaç tane sponsor tanıtalım. San Siro'da metabolizma demiş Pınar. Aynen öyle. Metabolik yaşını ChatGPT nereden bilsin? ChatGPT senin nerende sen anlatsan da ChatGPT'ye şuram dışko şöyle yağlanma böyle yağlanma var diye. ChatGPT nereden buluyor bu bilgileri? İnternetten buluyor. İnternetini araştırıyor zaten. İnternette yazılanlardan, çizilenlerden, işte diyetisyenlerin falan paylaştıklarından buluyor. Metabolik yaş demiş Melek. Aynen öyle. Metabolik yaşınızı, şuurunuzu, boyunuzu nereden bilsin ChatGPT? Ben geçen de ne sormuştum, abuk sabuk şeyler yazdı bana. Dedim ki öyle değil böyle dedim, ha haklısın diyor. Hiç zaman da haklısın de haksızsın demiyor. Hiç müşterisini kızdırmıyor ChatGPT. Katil. Müşteri her zaman haklı. Yapıştır telefonu karnına, söyleyecek sana yapay zeka yaşın kaç diye demiş Emre Semerci. Hani leblebici tutmuş saati doktorun, onun gibi mi tutma aleti demiş Hasan. Evet, böyle saati doktorlar da var. Leblebici Hüseyin Aga tuttu onun aletini. Kaç kere dedim Hüseyin Aga, o adama gitme, onu doktor moktor değil diye, dinlemedi beni. Sakalım olsa sakal bırakacağım. Saçlarım beyaz, bir de beyaz sakal bıraktım mı sakallarım da beyazlanmış. Siyahlar var ama beyaz da var sakallarımda. Tam onlar olmazsa iyice beyaz, iyice beyaza boyayacağım. Öyle çıkacağım, sakalım var beni dinleyin diye. Öyle bir dolandırıcı vardı, beni mahkemeye verdi. Gitme dedim Hüseyin Aga'ya. O dedim alet tutturuyor insana dedim. Sahtekar dedim, gitti bana, beni dinlemedi. Bir de yatmış adamın altına hacamat yaptırmış kendine. Mikrop da kapacak. İyi ki mikrop kapmadı. Ondan sonra adamla bir kavga, bir kıyamet, Facebook'ta sövdüm adama. Adam bütün Facebook konuşmalarımızı gitmiş avukata vermiş, beni mahkemeye vermiş. Avukat aradı ki seni dedi mahkemeye vermiş dedi. Bu adam dedi. Dedim bu adam dedim doktor dedi ki saati doktor, vallahi bilmem dedi. Benim dedi müşterim dedi, ben müşterimi savunmak zorundayım dedi. Bence kendi aranızda anlaşın, bulun arayı dedi. Benim inadım inat, adamdan arayı bulur muyum? Öderim dedim, neyse cerevesi dedim. Neyse fazla uzatmayalım lafı. Bu gerçekten yaşanmış bir olaydır. Efendim mahkeme çıkmaya kalmadı. Doktoru yakaladılar. Hemşireyi de yakaladılar. Bulgarmış hemşire, memşire olduğu değil. Bulgaristan'dan getirmiş bir karı. Bir sokak karısı bulmuş, getirmiş hemşire diye. Kendisi de Apatheanos'un tekiymiş. Doktor değil, ilkokul bile bitirmemiş. İlkokul 3. sınıfı terk etmiş. Tıktılar içeri de kurtuldum mahkemeden falan. Vallahi billahi. Verilmiş sadakaları mı varmış? Ama Hüseyin Aga'ya yaptı yapacağını doktor. Onun dışında, hacamatın dışında ne yaptı bilmiyorum. Yağladı mı, masaj yaptı mı, ne yaptı Hüseyin Aga'ya bilemiyorum. Hüseyin Aga bir daha hiç lafını anmadı o adamın artık. Ama kaç kere de söyledim, bak gitme be Hüseyin Agacım dedim, gitme. Adam bana sponsor olmak istedi, ben o sponsor almadım. Gitme dedikçe gitti bırak. Bırak sen ya. San Siro'nun efendim çok güzel bir ürünü var.
saçlarınızdaki beyazlıkla beyazları kapatıyor. Doğal olarak kapatıyor. Hem kadınlar hem bayanlar uygulayabiliyor. Hem erkekler uygulayabiliyor. Bak Melek uygulamış, çok memnun kalmış. Beyaz saçlara 10 dakikada son. Saç ve sakallara uygulayabiliyorsunuz. Bay ve bayanlar uygulayabiliyor. Sansiro'nun Softoplast ürünü seçin bakkal ve marketlerde, Sansiro satış noktalarında, Gümüşcine de efendim şeyin karşısında, King Food'un karşısında ve Gümüşcine de büyük parkenin olduğu yerde, Sansiro hizmetinizde büyük lisenin olduğu yerde, Şaban'la aynı sokakta, Şaban Usta'da, Lesi Aksimotko'nun yan karşısında, Sansiro'nun olduğu caddede dayıyor, döşüyor, kumaş, koltuk üretiyor. Harika fiyatlarla bu işi yapıyor. Ve uzun yılların tecrübesiyle yapıyor. Memnun kalmayanların da parasını geri iade ediyor. Araba tavan kaplamaları, koltuk döşemeleri. Şaban Usta'da sevgili dostlarım, Şaban Ahmet, Şaban Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve S Design Esma Tuzcuköy girişinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tuzcuköy girişinde süsleme deyince bu alanda ben de varım. Ben de iyi hizmet veriyorum, güzel hizmet veriyorum diyor. Estizane İsmail'e çok teşekkür ediyorum. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında ve Mona Lisa gelinlik de orada. Mona Lisa gelinlik. Gelinlik deyince 2026-2027 model, her türlü gelinlikler, ekstrem modeller, ne isterseniz gelinlik adına Mona Lisa'da var. 30 yıllık tecrübeyle Mona Lisa, Gümüşcine'de hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi, bu konuda fark yaratmaya devam ediyor. İyi de gitmiş Hüseyin Agam, bak hep genç hem de fit, hiç yaşlı göstermiyor demiş Mehmet Ahmet. Ondan mı dersin? Güneşli Bulgaristan'da bir sabahından günaydınlar demiş Sevcan Güven Hanım ablam. Vay ne güzel maşallah, yemyeşil her yer. Bizim buralarda güzel ama Bulgaristan, efendim Kırcaali'nin o son tarafları, o Balkan dağlık köyleri bir bambaşka güzel, bambaşka yeşil. Mutlaka gidip ziyaret edin oraları. Ben uyguladım, kime gösterdiysem başta ablam olmak üzere kaç kişiler aldılar şampuanı demiş Melek. Kaç kişiler beğendiler demiş. İşte Sansiro farkı, işte Softoplast. Yalancının önde giden işin sen yalancı, sen önerdin ya. Ama ne güzel müzik vardı, aklına ne gelirse yaptı adam demiş Leblebi Hüseyin Aga. Vallahi billahi taş olayım, iki gözüm önüme aksın, gitme Hüseyin Aga dedim. Gitme dedim dinlemedi. Ha müzik eşliğinde mi yaptı yapacağını adam? Bana dedi, ben dedi, sen dedim nasıl doktorsun, getir diplomanı dedim. Ben Hindistan mezunuyum, diplomam dedi nerede bilmiyorum dedi. Nasıl bilmiyorsun dedim sen canım diplomanı. Adamın haritayı açsan Hindistan nerede diye göstersen Hindistan'ın nerede olduğunu bilmez. Hindistan'dan mezunmuş. Sülük tedavisi de yapıyorum dedi. Sülükleri yapıştırıyorum dedi problem olan yerlere dedi. Hüseyin Agam'ın neresine yapıştırdı bilmiyorum. Sülük tedavisi de yaparmış bu adam. Boyladı ama hapsi. Oh canıma değsin, oh canıma değsin. Efendim devam edelim. Efendim MK Cars araba kiralama deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. MK Rentekar Filakas'ta. Seymen'den Yahya Bey'den Seymen'e giderken. Seymen'den mi Yahya Bey'le, Yahya Bey'le dedim Seymen'e giderken. Seymen'den Yahya Bey'le giderken yol üzerinde. MK Rentekar günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Çok iyi durumda, çok güzel araçlar. Harika hizmet. Sosyal medya üzerinden de takip edin. mk-rentekar.com Facebook MK Rentekar, Instagram MK yani Murat'ın M'si, Kemal'in K'si. MK.Rentekar Instagram adresi. Seymen Filakas'ta sevgili dostlarım. İlker sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Romanamanam tananam tananam tam tananananananam. Rıfat Marketler, fark yaratmaya devam eden marketler. Bayramlık muhteşem İndirimler geliyor Rıfat Market'ten. Rıfat Market Kurcalı'da Kurcalı'nın gururu oldu. Yukarıki köylere çıkanlar, köylerden inenler, Kurcalı halkı Rıfat Market'lerin hijyenini, uygun fiyatlarını, marka ürünlerini, tazecik sebze ve meyvelerini, kuru yemişlerini çok beğendi. Rıfat Market'lere çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Rıfat Market diyoruz. Ümit'in seraları Banforu Ambarköy'de. Toptan ve perakende satışlar, salatalıklar, hıyarlar, domatesler, biberler, patlıcanlar. Sizlere
En özel, en güzel fiyatlarla sunuluyor. Özellikle aşılı olanları tercih edin derim. Çok beğeneceksiniz. Güneş Gold, Atilla Bilir ve İskeçe'de, Mihail Karoğlu 22 A'da. Gümüş, kolye, küpe, ne isterseniz ve Güneş Gold aynı zamanda gümüş reyonu da var. Atilla Bilir, Güneş Gold. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Dört mevsim aile tavernası. Şarıl şarıl akan sular, hışır hışır hışır diyen yapraklarla muhteşem bir ortamda yedikçe yiyesiniz geliyor, yedikçe yiyesiniz geliyor. Tavsiye ediyoruz. Kozluköy'de sevgili dostlarım. Ve dana, ben onu bunu bırak, dana var mı dana derseniz evet, besili danalar, güzel danalar, bayramlık danalar, 300-350 kilo civarında danalar, bayramda, kurban bayramında danaya girin, gidin bu danaları efendim Alperen'de yakından görün. Köyün adını unuttum ama Alperen. Hangi köydeydi senin dananlar? İsteyeni Alperen'in telefon numarasını da verebilirim. Sevgili dostlarım. Alperen Mümin olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Facebook'tan da iletişime geçebilirsiniz. Alperen'in danalarını görebilirsiniz. Telefon numarasını da ben size verebilirim dediğim gibi. Alperen'in danaları sevgili dostlarım.

Ahmet yapmıştır. Hem de Çin müziği. İçeride içerisi de mis gibi kokardı. Gençlik aşısı da yaptı. Çıta gibi. Ali adam gitseydim. Sen de gitseydin adama şimdi sen de Flinta gibi olurdun demiş Leblebi Hüseyin Agam. Ama kurdeşen mi ne oldun sen? Zor iyileştin. Hatırlıyor musun? Ha? Kurdeşen mi ne tuttuydu? Seni bir şey tuttu. Ha? Onu unuttun galiba. Ya...

Sonra Hamza'yı mı oldun galiba sen sonra? Yabacıklı, yan polis değil miydi Danalar demiş Nida. Yabacıklı evet. Yuvacıl'dan Yabacıklı'yı karıştırıyorum ben. Yaşa Yabacıklı, yaşa Nida. Yaşa da. Alperen'in danaları Yabacıklı köyünde son 10 dana kaldıydı geçen gün konuştuğumuzda. Yabacıklı yan poliste. Yaşa bana iddia ver.

0: Ali'den başka seni de seven yok zaten. Ne yapsa kabulümdür, ben onu seviyorum bir alimallah. Ah Faik. Faik'a dokunmayın diye. Bir kere şeyeti gidin diye ona herhalde. Ne oldu geçen akşam geleceğin, hani sana önceden haber verdik mi gelirdin her yere? He? Ne oldu Faik? Hiç. Sos.
1: Bakamazsın Berduş.
0: Ne oldu Fos? Fıs. Efendim Faros Fener'de. Fener'in en güzel noktasında kuş bakışı seyrederek denizi wow. Martıların sesini dinleyerek balık yemenin zevki bir bambaşka. Ben balık sevmem ki, balık yemem ki diyenler, ağzınızın tadını bilmiyorsunuz. Benim kardeşim gibi ağzınızın tadını bilmiyorsunuz siz. Efendim balık yiyin, balık sevilir, balık yenir. Balık harikadır, balık on numaradır, beş yıldızdır. Balık içinde Faros'u seçin. Balık tabii ki, balık taberna sonrası, ama balık sevmeyenlere et var, pirzola var, tavuk var. Çok da böyle hanımefendi bir sahibi var. Kiryaleniye Kalimera. Dinliyorlarsa beni günaydınlar. Kalimera. Herkese günaydın. Sibel Osman'a günaydınlar. Faros Fener'in gururu sevgili dostlarım. Fener'de Faros'u mutlaka deneyin. Bırak şimdi Faiz, bırak. Asim Astora. Biz seni aradıktan bir saat sonra herkes toplandı. Gürkan Nestinoğlu Yasuk, Sekina na proitimasis to taksidio ton Jakoponsu apo tora. Anavathmise to taksidio sou me anikias aftokinito apo ti Hertz. Απόλαυσε τις καλύτερες διακοπές με το αυτοκίνητο Hertz που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σου. Και κέρδισε έως και 1500 miles and bonus, demiş. Aegean bana mesaj göndermiş. Ben Hertz'e öptüremem kendimi. Hertz'tekiler öpüyorlar insanı. Ya ben buldum çok uygun fiyatta. Ay, günde 15 euroya araba bulmuşum ben. Kaçırmayayım, o fırsatı kiraladım. Aegean sana söyleyeyim. Hertz'e öptüremem kendimi. Alyan zaten öpecek, öpmüş beni kocaman öperim demiş 918 euro ile. 918 euro 10 leptayla. Bir de Hertz'e mi öptüreyim kendimi ha? Yok öyle ya ama. Haydi bakalım. Kalfa Pastanesi, en güzel lokumlar, en güzel tatlılar, en güzel baklavalar. Efendim Kalfa Pastanesi farkıyla sizlere sunuluyor. Kalfa Pastanesi'nin lokumları diyet yaptıranlara bile diyetini bozduruyor benim gibi. Hele hele o prakileri var ya, lotus krema dolgulu deneyin. Gürkan'ın hakkı varmış diyeceksiniz. Lotus krema dolgulu çıtır çıtır prakiler. Kalfa Pastanesi'nde güler yüz ekibiyle, harika fiyatlarıyla, kocaman bir aile şirketi, bir aile pastanesi. Kalfa Pastanesi.

Ayar'a günaydınlar. Cemal'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayar'ın cisipisi var. Toprak temizlesin efendim, gübre temizlesin, gübreleri doldursun, kamyona doldurup açsın bazalarınızı. Ve Ayar'da kiralık 150 tane masa, 2000 tane sandalye var. Duydunuz mu? Kiralayın etkinlikleriniz, mevkileriniz, konserleriniz için Ayar farkıyla kredi kiralayın. İnşaat malzemeleri var. Beyaz iç ve dış cephe dör boyaları var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Efendim Ayar nerede? Ayar Büyük Müselimköy girişinde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında Ayar.

VIP cards, VIP cards, reservation code, Mr. Main driver's name Gürkan Nestrin oğlu. Şoförün yaşının 30 ila 65 yaşında olması gerekiyormuş. 30 yaşından küçük, 65'ten büyük olmayacaksınız. Ben 38'im henüz. Kia Picanto or similar. Kia Picanto ya da benzeri araba, 5 kapılı. Efendim pardon, 4 kapılı. Small Surface 2. Manuel takıtalı. Benzinli. 1100 motor. Kliması var. Her şeyi var.

Sen giderken ben Sakarya'da seni gördüm, oradan köpeklere gittim. Ben köpeklerde en az 20 dakika duruyorum demiş Faik. 20 dakikada 75 yalan söylüyorsun. Faik. 20 dakikada 75 yalan söylüyorsun. Ben kaçıyordum.

Tam Takko'nun karpuzcu arabasını kiralamış diyor Alimoğlu. Niye be? Kia Picanto'nun nesi var be? Abi adı yeter, Picanto, Picanto. Abi adımı verme. Kocaman Gürkan nesine onunla Kia Picanto yakışır mı? Diye adını vermek istemediğim İlyas'ı. Ne? Ama her türlü yola giriyor Kia Picanto. Volvo XC40 mı kiralayacaktım? Ha? Faik tek ayağın üstünde 75 yalan söylüyorsun. İki ayağın üstünde 125 tane söylüyorsun Faik.

Mustafa Zengin Furnoz günaydın ha. Sen çok yaşa demiş yaşa Mustafa. Buldun mu bir kızcağız? Ha? Bunu dene çok etkili olduğunu söylüyorlar. Ben ne yapacağım demiş. Nasıl zayıflayacağımı buldum. Çok etkili yöntem, ağzına torba koyuyorsun. Sıfır kalori sıfır kilo. İsmail.

Cünüp hepsi ondan oluyor demiş Bilgin. Sensin Cünüp. Sensin Cünüp. Gürkan kardeşim, Kurban Bayramı ve kurbanlık için az önce değindiğin konu çok hassas. Biliyoruz tabii ki çoğumuzun kurban kesildikten sonra özel ibadetlerimiz dışında o kurban etlerini derin donduruculara doldurup koca kış aile bireyleri ve akraba komşu meslektaş dostlarla pişirip yemek değildir. O etleri ihtiyacı olanlara paylaşmak çok çok önemlidir. Benim naçizane fikrim böyle ve doğrusu da ben uzmanı değilim ama dini açıdan da böyle olması lazım. Sözüm meclisten dışarı. Kimseye de ne akıl vermek ne eleştirmek hiçbir art niyetim yok. Ancak böyle yapanlar var, bizzat bildiğim. Gördüklerim var, onun için bu konuya değinmek istedim. Suç ve lisan ettiysem affola, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar demiş Hasan Kaşıkçı abim. Çok güzel bir konuya temas etmişsin. Her %90'ımız böyle yapıyoruz. Bizimkilerde annem tutturuyor, kurban da kurban. Kurbanı kesiyoruz. Verecek insan bulamayız. Kendimiz löpür löpür yiyoruz. Daha doğrusu onlar yiyorlar. Ben kuzu eti, koyun eti pek yemiyorum. Fatih'teyim diyor Taner. Fatih'e söyle, onu çok fena yapacağım. Fatih'e söyle, onu çükünden tavana asacağım. Duymuyorsa beni söyle. Sor bakayım ona, benim gibi adama niye yamuk yapıyor be? Ha? Akşam bütün gün onu Emborika'da, Flamingo'da bekledim dün. Ha? Bak ben onu ne yapacağım? Ya tavan düşecek ya çükü kopacak. İkisinden biri olacak. Vesel. Günaydın Çiko'yu hiç arama, bugün sınır dışı. Tatlı telaş var onda demiş. Takıma kalma, gittiler onlar demek. Sınır dışı. Bana dün yazdı. Hiç yarın gideceğim, beni bekleme demedi. Bak senin hızlara bak bak. Çiko'da bir telaş var, bir telaş var. Bir telaş var, bir telaş var, hiç sormayın. Ben de onu soruyorum, ne oluyor da demiş. İsmet. Güzel şeyler oluyor, güzel şeyler.

Peri çiçekçilik. Peri çiçekçilik. Vay ne güzel çiçekler gelmiş. Vay arka planda ne güzel orkideler var. Günaydın Perihan, günaydın Perihan, günaydınlar. Yelkencilere günaydınlar. Çiçek arayanlar, çiçek isteyenler. Peri çiçekçilik. Yelkencilerde. Bulamadım agacım, kızın birine yazdım, bana orta parmak yollamış diyor Mustafa. Allah parmağı kırılsın o kızın. Parmağı kopsun o kızın. Bay bay bay bay bay, orta parmak yollamış Mustafa'ya. Tüm Allah belasını veresin kızları ya. Allah'ın parmağını kopsun o kızın. Terbiyesiz kız. Sen ne yazdın? Terbiyesiz bir şey yazmadın değil mi? Merhaba tanışalım mı falan demişsindir. Aa, orta parmak kızın. Terbiyesiz kız. Sen ne yazdın? Terbiyesiz bir şey yazmadın değil mi? Merhaba tanışalım.

στρατιώτικο φίλο. Στρατιώτικες σκέψεις. Φάτιε, çok teşekkür ederim. Fatih Trump'a sevgili dostlarım. Χωριάτικες σκέψεις. Στρατιώτικες değil. Χωριάτικες σκέψεις. Χειροποίητα φύλλα πίτας. Καβάλα. İskeçe. Gümüşçine. Dedaş'ta. Bakkal ve marketlerde Şahin yufkası bunlar 2015'ten beri Horyatikes Gefsiz size hizmet vermeye devam ediyor. Fatih Horyatikes Gefsiz. Bu Çiko'nun arabasının plakası nedir demiş gümrükçü. Ali Koç sadece bu sene mi üzdü demiş. Fenerbahçe ile ilgili. Ne yapacaksın sen Çiko'nun arabasının plakasını? He? Özkan abim yorgunum dostlarım şarkısını istiyor mümkünse çalarsın demiş Ahmet. Emri başım üstüne. Özkan abinin emri başımın üstündedir.

Fayetos'da heyecanlandı. İbo'dan çalacağım diyor onu. Bir heyecan yaptı şimdi. Ha ha dedi, İbrahim Tatlıses çalacak dedi. Benle sevgili olsana dedim. Bana orta parmak yolladı aga diyor. Şimşekler çarpsın onu. Çanak antenin elbisesi kırılsın o kızın. Bak bak edepsiz kız bak. Belacını veresin kızını ya. Gülsüm abla günaydın. Ahmet Demirci günaydınlar. Ne oluyor burada gene be ya? Ne oluyor burada gene be ya? Ne oluyor burada gene? Ne oluyor burada gene? Ne oldu burada gene? Ne oldu böyle? Hey de, devam edelim sevgili dostlarım. Ve Ali Toraman enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda hizmetinizde. Enerji istasyonu Ali Toraman. Efendim termosifonlar, güneş enerjisi termosifonları, ilyakolar, ısı pompalar, Ali Toraman ve ekibinde. Ali Toraman bu işin uzmanı. Ahmet Osman nerede be? İnşaat ev yenileme işlemleri için kendi elemanları da var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi, Ciro Market'in karşısındaki binanın üst katında. Ali Toraman sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Ali Toraman şaba. Ve devam edelim. HVS'i Ramazan Kadri diyelim. HVS'i Ramazan Kadri. Psixi Klimatizmos. HVAC Ramazan Kadri. Exairismos. Evinizin klimalarına baksın. Tamirini yapsın. Gaz dolum işlemlerini, yıllık bakımını yapsın. HVAC Ramazan Kadri. Aynı zamanda klimaların satışını da yapıyor. Her tür, her marka klimalar var Ramazan'da. Büyük işyerlerinin, kasapların, marketlerin, işte depoların klima işlerine de bakıyor. Split klimalar ne gerekiyorsa. Psixi Klimatizmos Ramazan Kadri. Bizim dükkanın bütün işlerini de o yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel oldu, güzel oldu. İkosis Oktoriz Oktober 322'de HVAC Ramazan Kadri hizmetinizde. Fame. El la fame. Dosse, dosse, dosse. Aga parmak yolladı ama çok güzel kız diyor Mustafa. Parmak yollayan kız benim için bitmiştir. Bana bir kız parmak yollayacak. Vallahi billahi. Benim adam, parmağın.

Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar derim. Herkese kolay gelsin demiş Mehmet Hüseyin abim. Hoş geldin. Hoş geldin Mehmet abim, iyisindir, afiyettesindir inşallah. Hoppa! Günaydın agam demiş Tolga. Ella Tolga. Dost sepetimi dost se. Bu Tanju boyu ne? Gene Apogeva mı çalışıyor? Benim pek farklı. Sadece bir parmak atacağım Çiko'ya demiş gümrükçü. Tövbe yarabbim, tövbe bismillah, tövbe bismillah. O da öyle duracak mı? Sen parmak atarken. Onun eli armut mu topluyor? Onun ne ağır eli var sen biliyor musun? Divari yeri iki yarıya iki hafta olsun. Aa, deliler sen. Avustralya'dan selamlar. İskeçli arkadaşım Altan Ademoğlu arkadaşım ve Sarıcalı Naim arkadaşıma Köyümün Yağmurları şarkısını rica etsem çalar mısın? Çok memnun oluruz demiş. Salih Kadir abim Avustralya'ya günaydınlar. Kaymaklı, çalacağım efendim. Çok tatlı.

sıradaki şarkı bizim mahallenin kızlarına gelsin. Yaşar Gürkan demiş ne? Nurşen abla, Ekrem abi, Nurşen abla. Halçılar kızlarına şaba. Gürkan nesin oğlundan? Halçılar kızlarına şaba. Hop, Giratos Aratos. Karaca olan da Karaca olanın gururu sevgili dostlarım. Et döner, tavuk döner, pirzola çeşitleri, şiş çeşitleri, giratosa. Ayrıca giratosa öğleden sonra pizza da var, lahmacun da var, pide de var. Giratos. Karacaoğlan Muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri.

Aidi Tempo Enis Şerif. Araba ehliyeti için Enis Şerif. Kamyon ehliyeti için Enis Şerif. Uçak ehliyetini vermiyor. Uçak ehliyeti kim veriyor bilemiyorum. Yumuşak ehliyetini Ali veriyor. Kanan diğer bütün sınıf ehliyetleri, konuşan ehliyeti de Enis Şerif veriyor. Tolu diplomata ki bu millahi Enis Şerif napume. Firavuz Bankası'ndan dönün, 27 metre ilerleyin. 27 metre ileride sağ kolunuzda kuru kahveci İhsar, kuru kahvenin bitişinde devrim elektriği. Aman Enis Şerif ne devrim elektriği ben. Enis Beli'den de halçların kızlarına çocuklarına şaba. Enis'ten de şaba. İlker, benden de canım anneme şaba.

Έλα πάμε να χορέψουμε ρε παιδιά. Haydi bakalım efendim. Bor Fresh ürünleri Şükriye marketlerde, Balkan köylerindeki marketlerde, İskeçe'de, Gümüşhane'de, Evros ürünü Bor Fresh asitli çeşitli lezzetlerde içecekler bana da göndermişler, ben de deneyeceğim. Bor Fresh yepyeni bir marka, Türkiye'den geliyor. Bor Fresh ürünlerini sizler de deneyin. Bor Fresh Lima Grup yapıyor dağıtımını. Efendim toptan sipariş için bana telefon numarasını da sorabilirsiniz, size verebilirim. Bor Fresh Gris olarak Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz. En la pame Bor Fresh, Bor Fresh. Boru deyince, borucu deyince borum tıkandı diyenler. Ben borumu gece vakti tıkandı borum, kime açtırayım diyenler. Su gider borularını açan Recep var. 12'ye kadar babası bakıyor, 12'den sonra Recep bakıyor. Bütün tıkanan boruları açıya kızan bütün gece. Vay be, vallahi billahi. Su gider boruları, tuvaletler, lavabolar, silikon çeşitleri de var onların mağazasında. Aynı zamanda sevgili dostlarım, dediğimiz gibi boru açma hizmeti de veriyorlar. Özel bir makineyle açıyorlar gider borularını. Konsolosluğun arka sokağında, Şükriye Market'in olduğu yerde, eski fidan satılan yerde hizmet veriyorlar. Katharizmos, Peratiyon, Ramadan, Apofraksi, Sindirisi, Biyorkos, Katharizmos. Çok teşekkür ederim. Emre Semerci, Şenol amcayı mı isteyesin? Şenol amca gelsin mi? Emre Semerci, Stone Afro geliyor. Stone Afro Gümüşhane'ye geliyor. Arabanızın içine ve dışını yıkayacak. Çok güzel yıkayacak. Çok harika yıkayacak. Pullmanları, kamyonları, kombinaları, tarım aletlerini yıkayacak. Yıkamayacak, yıkayamayacaklar, hiçbir şey yok. İsterseniz gidin sizi de yıkasın. Köpük köpen yıkasınlar. İçinizi ve dışınızı temizlesinler. Stone Afro, Stone Afro, Stone Afro, Stone Afro, Stone Afro. Ha açıldı, ha açılacak. Ha bakalım. Enis Veli bizim olmadığımız yer yok demiş. Sıradaki şarkı oğlum İlker'e, Ekrem abine, bütün plastikaya gelsin demiş. Nurşen abla yassu.

Mesut'a şaba demiş Adem abi. Şabalar olsun Mesut'a. Soruyorum Tuzlacı'ya neden gitmedin Bahram'ı? Seni adam Vistonida için sövdü de sövdü demiş Tanju. Yorum yok. No comment Tanju Korumu. No comment. Kocası Ekrem'den şaba. Ekrem'den Nurşen ablaya ilk kere şaba. Gürkan Neslioğlu'dan Ekrem abiye şaba. Dosya. Çıkarın potinleri. Çiğneyin haşlamaları. Ne haşlaması? Tütün ekimi geldi. Yaz gelmedi. Hava gene bulutlu, gene yağmur yağabilir. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim, yarabbim Allah'ım, yarabbim Allah'ım. Babam dedi geçen gün, çocuğum dedi, geçiş şey kalmadı artık dedi. Yaz kıyıya, bir yaz var bir de kış var dedi. İlkbahar sonbahar kalmadı dedi. Hakikaten öyle. Pat diye yaz geliyor, pat diye kış geliyor. Sonbahar, ilkbahar yoktur, yoktur, yoktur. Efendim devam edelim. Korifi lezzetleriyle, harika köfteleriyle, köfte korifi, başka bir şey demem korifiye. Çok güzel köfteleri var. Ciğer sarma ben yemiyorum, yiyenleri, sevenleri muhteşem bulanları var. Ciğer sarma, ondan sonra çevirme yapıyorlar. Cuma cumartesi akşamları genelde yapıyorlar, her cuma yapmıyorlar. Hatta onlar yaptıkları zaman bana yazarsa da iyi olur, tanıtırız önceden. Korifi dinliyorsa 25 yıllık tecrübesiyle Bulatköy'de Korifi sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Siropi Pastanesi'ne Gürkan Nesinoğlu'ndan şaba. Siropi Pastanesi yaptığı her şeyi iyi yapıyor, güzel yapıyor, muhteşem yapıyor. Profiterol Siropi'de, çıtır çıtır tulumbalar Siropi'de. Efendim, sokalato pitalar, yemelere doyamazsınız Siropi'de. Soğuk baklava, yani sütlü, Siropi'de, yemelere doyamazsınız. Burakyalar Siropi'de, karyokalar Siropi'de. Ne bileyim ben, şamaniler, mamaniler Siropi farkıyla sizlere sunuluyor. Siropi'ye şaba. İskeçe'de, Tetarç Soktomriyo'da, Çingeli'ye kasap, Aro kasabı geçince biraz daha ileride sağ tarafta tam köşede Ahşap. Kendi küçük ama lezzetleri büyük pastanesi Ropi. Yağmurlu Frankfurt'a günaydın İlyas'ım. Torunum Adem'e şaba demiş Adem abi.

μαλάκας με αρχικά γράμματα. Με μεγάλο με κεφαλαία. Τάνζο. Faik Tuzlacı'nın bizde bir masa borcu da var. Onu da hatırlatalım Faik Tuzlacı'ya. Bir masa borcu var bize Faik Tuzlacı'nın Hüseyin Terhoz. Nasılsın be? Nasılsın be Hüseyin'im? Günaydın Bartlim. Çiğne gitsin, haşlamalarım.

0: fantastic is avem pe Dumnezeu la așa.
1: Dima Petas Nurgül'ün yapmış olduğu koltuk altı kremini deneyin. 24 saat boyunca ter kokmuyorsunuz. Harika bir şey. Terleyenler, ter kokanlar. Çözüm Nurgül'ün yapmış olduğu koltuk altı zamazingosunda kreminde. İç çamaşırları, defolu, ihracat fazlası ürünler, pijamalar, ikizlere takkeler, atletler, fanneler, Dima Petas'la, tişörtler Dima Petas'la. Soğuk sıkım korunu ekipi kiliye ilaçsız. İlaçsız, lipazmasız büyüyen zeytinlerin yağları Dima Petas'ta sevgili dostlarım. Dima Petas. İdare eder, yağmura bakıyorum. Bütün hafta yağmurlu geçti. Bugün de öyle demiş Hüseyin Terkoz. Bizleri pek farklı değil. Yine bulutlandı hava. Agam dün Yasin senin için neler dedi. Almanya'da sahneye çıkacak mısın diyor Tolga. Canlı yayına mı çıktı Yasin? Neler dedi be? Bak o masayı biz Tonida'dan yapabiliriz. Faik sen de galiba makarnadan yersin diyor Tanju Korumu Faik. Ne zaman yapacağız Bartim? Masayı biz Tonida'da. Sen de galiba makarnadan yersin. Ben zaten kuş kadar yiyeyim diyetteyim ben. Ella Erdem. Nasıl geçti geçen akşam Vistoni'de demiş. Çok güzel geçti. Çok güzel muhabbetler, sohbetler ettik. Ya. Hasan Agan'dan Enis Agan hep Enis Agan mı senin yaşıtın mı bilmiyorum. Hep kavga yaptılar. Hep birbirlerine ne küfürler ne laflar. Mazize kanune korya de borune. Hep onlara güldük, hep güldük. Abi bu bok siner nereden girmiş? Bu odaya koyacak eşek kadar sinek. Nereden girmiş bu?

0: Kuş kadar yiyesin ama hangi kuş demiş İlker.
1: Hayla dedim hayla.
0: Ben ChatGPT'nin çıkardığı diyeti çok beğendim. Bak gene yeme saatim geldi. Ben ChatGPT'likini yapacağım. Ne o benim diyetisyenler? Serçe kuşu kadar yemek yazıyor. ChatGPT deve kuşu kadar gidemiş. 10 bin euro karşılığında Bülent ablam gibi şarkı söyleyeceğim misin aile gecesinde diyor Tolga. Doğrudur. Sadece kıyafetimi ve Neftun'a diktireceğim. Ya ne kıyafetim sadece. Kaç para yapıyor biliyor musun sen?
1: Aftoyne.
0: Aftoyne. Aftoyne.

Erdem gruba bak ne yolladım. Oğuz. Oğuz'u çekmişler öyle geçen gün. Diyet yapıyor. Erdem. Şenol amca da gelsin, sonra birkaç tane stoğu şarkı serpiştireceğim arayır.

Şimdi sistemde elma var, elma yok. Annemi aradım, kaldırmadı. Bana bir elma soyup getirir misin anacığım diyeceğim. Yok. Ne yapacağım şimdi ben elmasız? Sabri Cemal selam demiş. Selam. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Nereden yazıyorsunuz? Günaydınlar. Lapa me. Cıstır cıstır cıstır cıstır.

Yakanın kızları 24 ayar. 24 ayar altın. Ella Hasan Sirak dün bizim dükkanı ilaçladı. Dün dükkanın evrak işlemlerini halletti. Hasan Sirak ilaçlama işleri. Hasan Sirak efendim tuvaletinizin hijyeni için, böceksiz bir hayat için. Dükkanın önündeki freatiyoyu gideri bir açtı kapağını. Vay vay vay, içinden bir sürü kaçarı da çıktı yemin ederim. Sıktı onlara ilacı, sıktı onlara kaçarı dalaran, zırın zırın kaçarı dalaranı ya. Katara menes kaçarı dez ya. Hasan Sirak Gökçeler'de, Gümüşlü'de, İskeçe'de. Hasan'ı tercih edebilirsiniz. İsteyen benden telefon numarasını da alabilir. Sirak.gr'de internet sitesi sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Dükkanını da şimdi az önce aradım. Artık en borozları bekliyoruz dedi kardeşim. İşte baharatlar gelecek. Şunlar bunlar gelecek. Artık hazırlanıyor bu hafta inşallah. Faaliyete geçecek. Kuru kasap geliyor. Kreopolio kuru geliyor. İmam Nuri'yi geçiyorsunuz köprüye doğru giderken, İskeçeliler ya da İskeçe'yi bilenler. İmam Nuri'yi herkes biliyor. İmam Nuri'yi geçin. İmam Nuri'den sonra İdea diye bir dershane var. O dershanenin hemen geçerken daha hemen dershanenin yanında çok güzel bir kasap. Hem estetik olarak güzel hem de zaten bu işi yıllardır biliyorlar. 2010 yılından beri Ahmet bu işi yapıyor. Bizim Gamroz'un kasabı açılıyor. En çok neyi beğeniliyor dersen, en çok dana şişleri ve sucukları beğeniliyor. Sucuklar, köfteler, dana şişler. Kasap açıkken yok satıyordu, yine yok satacak. Kangal sucuklarına bayılacaksınız ve şunu da söyleyeyim. Hiçbir katkı maddesi konmuyor sucuklara. Hiçbir koruyucu konmuyor sucuklara. Tamamen doğal olarak yapılıyor. Güvenle yiyebilirsiniz. Öyle bazıları iç organdır, kalptir, ciğerdir, miğerdir, bilmem nedir koyuyorlar. Hiçbir şey koymuyor. O yüzden o sucukları güvenle yiyebilirsiniz. Kuru kasap çok yakında geliyor. Guarding Gürkan demiş Sabri Cemal. He? Oğuz'a diyetisyen spor vermiş. Spor yapman çıkmış, gördün mü nasıl kalori yakıyor? Verdim. He? Aysun Orkan. Aysun Orkan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aysun, günaydın, Aysun, günaydın.

çocuklar hazır olduğunda al 2-3 kiloçuk bir mangal yapalım, tadına bakalım demiş Faik. Vistoni'de ne zaman gidiyoruz? Orası en kolay iş. Vistoni'de ne zaman gidiyoruz? Ne zaman ısmarlıyorsun bize Vistoni'de de? Tanju da bak soruyor. Kemal Mollaoğlu günaydın, nasılsın, iyi misin, yayınlar derim. Berlin'den sana ve tüm Kozlardere'ye selamlar demiş. Kemal'im selamlar, sevgiler, hoş geldin. Hoş geldin.

0: Emre Semelci'den inşaat şirketine Sinaps ve Semelci'ye Şaba Yaşa Gürkan abi demiş Emre Semelci.
1: Acaba ne olacak?
0: Listoli da en kolay iş demiş. Gününü söyle. Hangi gün gidiyoruz?
1: Yarın halları.
0: Gününü söyle, kararlaştıralım, çocuklara söyle. Sen cevap ver çocuklar için demiş. Kaç kere cevap vereceğim? Sucuk en kolay iş. Benim sözüm sözdür. Seninkine benzemez.

Sucuğun yanında şiş de getireceğim. Sucuğun yanında ince sucuk da getireceğim. Kalın belki yiyemezsin. Birdenbire dokunur. İlk önce ince parmak sucukla başla, sonra kangala geçersin. Tamam mı? Fine.

İmajin Nuran Hasan, Gümüşhane'de ve İskeçe'de Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci. Belki başka hiçbir yerde yok. Belki Dedanş'ta da yoktur, bilmiyorum. Bildiğim şey İskeçe'de ve Gümüşhane'de başka iki tane şubesi olan süslemeci yok. Nuran Hasan Tatlı Telaş olarak Instagram'da bulun. Tatlı Telaş 0807 şey yok Tatlı Telaş. Nuran Hasan Kanarya 30'da ve Otonos 816'da imajın sevgili dostlarım. Dediğimiz gibi süsleme alanında fark yaratmaya devam edin isim tavsiye ediyoruz. Gidin gezin görün bütün süslemecilere girin. İmajine de gidin. İmajinle de konuşun. Oh Şenol amca. Oh Şenol amca. Günaydın Gürkan abi, nasılsın demiş Serkan Mehmet. Ama Serkan. Ama niye gelmediniz geçen akşam? Masa bendendi, masa benden. Balıklar benden, kalamarlar benden. Yoksa siz balık sevmiyor musunuz? Gökmen'de hele bir karides var. Vay vay vay vay, tereyağlı. Yine de yanında yat kardeşim, yine de yanında yat kardeşim. Yeme de yanında ya. O derece güzel, o kadar güzel, o kadar harika. Hiç dişlerinde tel yok o karideslerden yediğinde. Dişlerin kendiliğinden düzeliyor. Hiç de teller hemen çıkar Serkan. Haydi. Pop pop pop pop pop. Ama çaldırıyorum gene, ama çaldırıyorum gene. Bella Pame. Agora Plastara Şabab. Şarkıyı başa alacağım, merak etmeyin. Ama sponsorlarım da var. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Sponsorsuz olmuyor. Sponsorsuz olmuyor, dünya kadar masrafımız var. Yaşayın siz sevgili sponsorlarım, yaşayın. Melisa 6 ve 10 numara makarna 75 leptam. Milya Gürgürgü Simigrali Kontrok Epsilo 22-75 leptam. Softex mutfak rulosu 433 gramı 1,5 euro. Testori marka yumuşatıcı 2,90. Agora Plus'ta Gümüşhane'de yarım çınarın karşısında. İskeçe'ye doğru giderken yarım çınarı geçti. Yarım çınarın hemen karşısında tam köşede konsolosluktan sonraki sokakta. Lesi komutuyla çıkan caddenin başında. Ah Gürkan abi, bir aksilik oldu, gelemedik, kusura bakma. Vallahi ama geleceğiz, gene ayarlarız. Bir gün ölmeden beraber bir yemek yiyeceğiz demiş Serkan Mehmet. Tövbe bismillah, ağzından yaransın, ne demek ölmeden be. Ama sen tam kaç yaşında kızansın? Durun bakalım. Gerçi ölüm kimde şey bir kimde o belli olmaz ama. Ölümü almayın, ölümü almayın. Gürdal dostum gelsin yapacağız diyor Faik. Bak şimdi nasıl posto girizi, bak şimdi bak. Gördün mü Tanju? Bak şimdi nasıl çeviriyor lafı bak. Abi daha geçen ne sözün var, sen ciddi misin be Faik? Faik arkadaşım hakikaten çok ciddi konuşuyorum ama şimdi şaka yapmıyorum. Abi daha geçen de bize söz verdim Gürdal dostundan, bana ne be? Sen geçen de Gürdal'la yemeğe gittiğinde beni son anda çağırdın. Ben karnım tokken çağırdın. Önceden haber vermedin. Biz bir şey dedik mi? Nasıl kıvırıyor rafları? Bakın şeyler bayanlar gibi. Bu bayanlar gibi yapıyor. Ama fırılda gördüm ama bu kadarını görmedim.

0: aşama.
1: Huş Gürkan abi, huş demiş. Tanju Fahing'den için. Bırak koca huş, bırak kart huş, bırak. Bırak o kart, bırak. Bırak kartlama.
0: Şenol amcasının aşama. Türkiye'de Şenol.
1: Yaşa Fahing dostum, elleme Fahing'imi havlarım demiş Gürdas Ali. Sen sanıyorsan sen geldikten sonra yapacak. O kadar kişi toplanacağız, yapacak sanıyorsun. Tanju, ben, Ali Molla, şudur budur. İlkan Solis falan filan, hepimiz toplanacağız da yapacak sanıyorsun. Sirek Seris Tipo'da film. Sen İskeçelileri bilmezsin, ben bileyim onları. Siz bilmezsiniz İskeçelileri. Bir kasa kiraza bir şabat. Ermuda seni dinleyenlere demiş. İlkan, bir kasa kiraza bir şabat. Kim yollayacak kirazları? Bir kasa kiraza bir şabat. Ermiye şabat. Gupteri gupteri gupteri gupteri. Şenol Agas'ından, Şenol amcasından şaba. Gürkan'dan bir kasa kirazdan şaba. Bir kasa kirazdan şaba. Bir kasa kirazdan şaba. Bir kasa kirazdan şaba.
0: Geldi Şenol amcasından şaba. Geldi Şenol amcasından şaba.
1: Radyo City'nin Gürkan'ından şaba. Radyo City'nin Gürkan'ından şaba.
0: Bütün yerlerin önemleri şaba. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba.
1: Gürkan'ın, Radyo City'nin Gürkan'ından şaba. Şaba.
0: Bütün ödemlere şaba. Şenol amcasından şaba.
1: Gürkan'ın, Şenol amcasından şaba.
0: Sinem'de şaba.
1: Efendim. İlyahtida kuru temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme. İlyahtida Erhan Kalyancı Bey gibi 8 numarada yeni yolda hizmetinizde. İlyahtida güneş gibi doğuyor evlerinize. İlyahtida kuru temizleme, battaniye temizliyor, yorgan temizliyor. Yatak temizliği, her bir şeyi temizliyor İlyahtida. Yılların tecrübesiyle halıları tabii ki evinizden alıp evinize bırakıyor. 8 numarada yeni yolda Erhan Kalyancı Bey gibi İlyahtida kuru temizleme. Babacım Murat ve babacım her kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde hizmetinizde. Kırmalı Cami karşısında emek 2 numarada size hizmet veriyor babacım Murat ve babacım her kardeşler, sevgili dostlarım. Allah gecinden versin, ihtiyacınız olduğunda lazım olur. Benim Faik dostumdan şikayetim yok, sağ olasın davet etti gittik demiş Gürdas Ali. Ersoy Ömer, günaydın, iyi programlar şabalar demiş. Günaydın şaba. Şaba şaba şaba saba saba şaba saba saba. İneklere su veriyor derede. Gürkan abisinden Neşet abisine şaba. Ne Gürkan abisi var? Gürkan'dan Neşet abisine

Bizim plakak içlere şaba, Erkan'a şaba, Ekrem'e şaba. Küçük Erdem açmıyor mu yoksa radyoyu size? Erkan, Ekrem. Erdem radyoyu açmıyor mu yoksa?

ben de senin gibi son 35 dakikada haber edeceğim demiş Faik. Necdet abisinden Çetin abisine şaba. Necdet abiden Çetin abisine şaba. Dinliyor onlar da içeride annemle radyoyu. Eğer kapatıp şeyi açmadılarsa. Ne o karının adı? Sabahleyin benim reytinglerimi düşürüyor karı. Yıllardır benim gibi o televizyonda ben de radyolardayım. Müge Anlı. Beni kapayıp onu açıyorlar. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay. Vay ne kibar çaldırıya Tolga. Vay ne kibar çaldırıya çevriye vay. Hoş geldin. Türk annesinin olduğundan Max çalışanlara özellikle Muammer'e şaba. Beni yazdı sağ olsun teşekkür ederim. Yazdı beni Stafalyan Tupapuç'ya Muammer. Ben en iyisi patronu arayıp patronla konuşayım. Muammer senden hiç hayır yok. Hiç. Ah Muammer, Santo Defteri Mekanis. Megrapsis Topanyosu da Defteri Muammer.

Senin bak annen Haşim'i dinlemesin diyor Faik Tuzacı. Haşim'i kendi anası dinlemiyor. Benim annem niye dinlesin? Ya bak Haşim'in bütün köylüleri bende. Doğan Fenerbahçeli.

Max ürünlerini evlerinizden eksik etmeyin sevgili dostlarım. Max'a çok teşekkür ediyorum. Kalfa Pastanesi. Onlar işini iyi yapan, işini severek yapan, işini özenek yapan bir aile. Hepsi aynı aileye mensup. Orada birçok kişi çalışıyor. Özkan abi de yorgunumu istemiş. Yorgun olmayın. Hayat bazen bizi yorabiliyor ama siz yılmayın. Hayatın yorgunluklarına karşı, zorluklarına karşı direnmesini bilin sevgili dostlarım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ve devam edelim. Zamokars. İkinci arabanın adresi. İkinci arabada Zamokars. Chris Webber Otel'in karşısında sizlere hizmet veriyor. İstediğiniz, dilediğiniz arabayı da Avrupa'dan size getirtebiliyor. Gümrük işlemlerini de hallediyor isterseniz. Bir de şunu ekleyelim. Her zaman söylüyorum. Kalfa Pastanesi'nde Puraki var. İçi lotus krema dolgulu. Dışı çıtır çıtır. Bu Purakileri deneyin. Çok beğeneceksiniz. Lokumlarına zaten lafım yok. Ben en çok tahinli olanını seviyorum. Tahin giren her şey, tahin neyin içine girerse ben severim onu. Enfes pastalar, enfes lezzetler doğum gününüzde, etkinliklerinizde her zaman Kalfa Pastanesi yanınızda. Ben dün dinledim. Benim dinleyicilerimden hiç kimse yoktu. Dinleyenler mutlaka almıştır. Hiç kimse yazmadı benim dinleyicilerimden. Ben epey bir süre dinledim. O bahsettiğinin programını. Neyse yorum yapmayayım ben. Yorumsuz geçelim burayı. Herkesin kendine yaz bir dinleyici kitlesi mutlaka vardır. Az ya da çok. Köylü Max'tan ayran alacağız. Buzdolabı getiriyorlar mı? Bana lazım düğün için demiş Bilgi. Valla ben Muammer'e sordum. Birkaç tane buzdolabı var. Onlar da tutulu galiba dedi. Ben sana yarın haber edeceğim dedi. Halen haber bekliyor. Haber bekliyoruz. Bana haber etmediklerine göre sana haydi haydi haber etmezler. Dinleyiz abim ama arada yarım yamalak dinletiyor bize demiş Ekrem Sakallı. Kim? Kim dinletiyor Ekrem? Ben 4-5 gündür haber bekliyorum. Olabilirsin ben olmadığımda Faik ama benim verdiğim tadı vermez. Birçok açıdan vermez. Benim neyse ben o konulara girmek istemiyorum. İsteyen istediğini dinler, isteyen yere istediğine gider, istediğin istediği yerde kalır. Gidene dur diyemem, giden gider zaten. Kalana da kalma demem, kalan zaten kalır. Bu kadar. Hayat felsefesi bu kadar kısadır aslında. Tayin sadece yemek için değil, sür orana burana her yerine iyi geliyor. Güzellik kremi gibi anladın mı demiş Leblebci Hüseyin Aga. Orana burana derken tam olarak nereme süreceğim tayini? Onu söyle. Tam olarak nereme süreceğim? İyi yayınlar efendim demiş Latif. Sağ olasın Latif'im. Dün ben yayında yokken Latif yazdı, Karaçanlar Kızanları yazdı, o yazdı, bu yazdı, neredesiniz diye çok yazan oldu. Bir gün bile yokluğum hissediliyor be.

Arabacı Vedat. Aldınız mı Bayan Aksi'yi? Ha? Sonafro. Ya mesajlardan Nermin ablam hoş geldin. Nermin Bey, Nermin Muharrem. Güzel bir yayın olsun, yayınlar derim demiş. Çok teşekkür ederim. Hamdi. Hamdi kardeşim hoş geldin.

0: Ha, Erdem mi yardım yamalak dinledi ya?
1: Niye?
2: Yoruldum artık. Vefasız yıllara.
0: O tam tokat kaldıracak yaşta. Azıcık görürseniz ona sert yapın azıcık. Tam tokat kaldıracak yaşta o. Niye kesiyemiyor yine arada?

0: Sen daha bir iki defa yamukluk yap, alışalım gör o zaman demiş Faik Tuzlacı. Sen yap bir iki defa yamukluk, masa sözünden vazgeçtin gibi de. Elenko Erdem'de arada radyoyu kapattırı demiş Ekrem. Nasıl kapattıracağımış be? Nasıl kapattıracağımış?
1: Söndü.
0: Ne diye bıktım bu yaşlı adamdan mı diye? Ha?
1: Aşk bahçe.
0: Var var var var var var var var var var çenesi kopsun bunun mu diyor?

yorgunum artık. Yorgunum dostlarım.

Aynen öyle değil. Yeter artık, ne dinliyiz bunu diye kapattırıyor radyoyu diyor Ekrem. Vay anacım, vay anacım, vay anacım, neler duyuyor anacım, neler duyuyor. Ay neler duyuyor. Allah'tan bugün iyi günümdeyim de. Ben dua etmeyeyim. Ben dua etmeyeyim. Gözüne parmağına sür tayini. Nereyine aklına gelirse orana sür demiş. Leblebici Hüseyin Agam. Taner'le kucak kucağa fotoğraf çektirmişler, göndermişler bana. Yaşayın. Erdem'e söyle Üzeyir abin gelirmiş. Sopalama seni de. Günaydınlar abim demiş. Üzeyir Seyhan. Üzeyir Seyhan Ömer. Erdem. Üzeyir abin seni sopalama geliyor. Yeter artık, ne dinleyiz bunu deyip kapattırırmış radyoyu. Ta Avustralyalara gönderiyorum. Efendim Avustralya'da akşam, bizde sabah. Avustralya'ya kış geliyor, bize yaz geliyor. Avustralya. Hadi bakalım köyümün yağmurları gelsin. Taner Barba yolcu diyor. O Barba var ya, o Barba. Seni suya götürür, su içmeden geri getirir o Barba. Yok. O Barba var ya, o Barba. Seni suya götürür, su içmeden geri getirir.

İyi değerlendir bugün o zaman. Senin gibi yaşlıların önünde çok da iyi gün kalmadı. Hüseyin abi neredesin be? Kolay gelsin demiş Erdem. Ben günü değil geceleri güzel değerlendiriyorum.

Ne güzel masa deniz boyunda demiş şey. Ergin Kurcalı'da, orası Girit. Çok güzel bir yer orası. Girit'te genelde güzel sahiller yok. Çok rüzgar esiyor Girit'te ama güzel yerler var. Öyle çok hoşuma giden bir ada desem yalan söylemiş olurum. Girit işte. Zaten ada demen bin şahit lazım. Koca gidik bir ada. Efendim devam edelim. Çok güzel bir şarkı. Çok da güçlü bir ses. Karanlık çökünce sokağınıza, köşede ben varım unutamazsın. O mutlu günler hep gelir aklına. Sen beni ömrünce unutamazsın. Mektupları yırtıp attın diyelim. Resimleri yırtıp yaktın diyelim. Bir mazi var, onu nasıl silerim? Sen beni ömrünce unutamazsın. Ah edip adını her anışımda, bir aşık misali her yanışımda. O mutlu günler hep gelir aklına. Sen beni ömrünce unutamazsın. Mektupları yırtıp attın diyelim. Resimleri yırtıp yaktın diyelim. Bir mazi var, onu nasıl silelim? Sen beni ömrünce unutamazsın. Oo. Adil, Mert, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi Muazzez Ersoy sizler için de söylesin. Son afro başladı. Bugün en aksini aldılar, bugün işe başladılar. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun inşallah. Stonafro gümücüne de arabanızın içini ve dışını temizleyen, hatta altını bile temizleyen araba yıkama yeri sonunda açıldı. Bugün de itibaren sizlere hizmet veriyor. Hatta tırlarınızı, kamyonlarınızı, otobüslerinizi bile yıkıyor. Tarım aletlerini de yıkayabiliyor. Çünkü özel rampaları var. Rampanın altına giriyorlar, altından fışkırttırıyorlar. İlaçlı suları falan altından fırçalıyorlar. Altını, üstünü, yanını, her yerini fırçalıyorlar. Stonafro bir sponsor.

orada tanıtayım, ondan sonra şarkıyı bırakacağım çalsın. Elçi ve Daikin, Gümücüne bayi, Gümücüne ana bayi, Elçi ve Daikin, sizi üzmeyen markalar bunlar sevgili dostlarım. Makine mühendisi Ahmet Mustafa, Elçi ve Daikin yetkili servisi. Aynı zamanda kurulum işlerinde satışını da yapıyor. Anazo Termasi, Termosip Onex konuma programları, devlet destekli programlar, ev ve iş yerlerinizde yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, yakolar, yılların tecrübesiyle hizmetinizde.

0: Bu akşam Korifi'de canlı müzik var. Mehmet var. Rıdvan var. Köfte var. Çevirme var. Harika.
1: Mektupları
0: güveçte et var.
1: Attın diyelim.
0: Çıkın çıkın gidin. Çıkın çıkın gidin, Korifi'ye gidin sevgili dostlar.

Şimdi sevgili dostlar, şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Efendim, Max ayran, Max kefir, Max salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat, Max ürünlerini evinizden eksik etmeyin. Faros Fener'de harika bir balık tavernası. Ben oranın sahibesini de çok seviyorum. Çok sevdim daha doğrusu. Yeni tanıştık. Böyle çok kibar bir hanımefendi. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Kallimera. Efendim, harika ortamıyla. Eşsiz balıklarıyla. Balık sevmeyenlere et de var. Tavuk da var. Pirzola da var. Hatta sadece kahve içmek için de gidebilirsiniz. Çok güzel pasta, tatlı çeşitleri var. Faros, Fener'in en güzel manzaralı tavernası sevgili dostlarım. Martıların seslerini, martıların uçuşunu görerek, yüksekten denize bakarak yemeğinizi yiyebilirsiniz Faros'ta. Kolay gelsin Faros'a. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ama ne güzel şarkılar, ne güzel şarkılar, ne güzel şarkılar. Ne güzel şarkılar. Agros servis diyelim. Nerede bu kuzenler? Nerede bu kuzenler? Agros servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmetleri. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, markuçları özel makine ile yapılıyor. JCB'lerin hidrolik bukalarının tamiri, bojiler, yedek parçaları buluyor. Her türlü yağlar var. Dizel su motoru tamiri de yapıyorlar. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Daha ne yapsın bu kuzenler? He? Eray ve Şakir ortakları. Kozlu Kepir'de Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak şeyde de bulabilirsiniz, Facebook'ta da. Onlar eğlenmeyi de çok seviyor. Çok seviyor. Hep masa yaptığımızda canlı müzik olduğunda hep geliyorlar, sağ olsunlar.

0: Tanju. Gökay, nereye gidersiniz be? Ama Gökay daha çalışmaya gitmedi mi Tanju? Vay maşallah, kızanın gözleri ne güzel çıkmış. Kızanın gözleri güzel çıkmamış. Güzel çıkmamış, gözleri güzel. Tanju'nun. Yaşa marahatim yaşa. Kurasan boyundan büyük ebe Tanju. Abadan ne kocaman kurasan öyle o.
1: Konyalı aşık Salih'e selamlar olsun.
0: Konyalı aşık Salih'e selamlar olsun. Kendisi dostum olur. Kim olduğunu bilmiyorum. Yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorum. Ama çok güzel yazmış Konyalı aşık. Bilmem ne. Sevilmeden sevdim yine demiş. Konyalı aşık Selami mi? Sami mi dedi, ne dedi? Dur bakayım ne dedi? Nerede dedi onu be? Dur. ChatGPT'ye soracağım. Ya da Google'a soracağım.

0: selamlar olsun.
1: Konyalı aşık Salih'i soruyorum Google'a. Bestekar Salih'i aşık Salih'i.

0: yeni yıl tatiline çıkmış Gökay. Öyle ta iyi. Doyayım demiş Tanju. Bıra yır yır gram almaz bu kızan bıra. Bıra. Bıra gidikçe zayıflıyor bu. Gidikçe fit oluyor bıra.
1: Sılıp yedimsin sen benim mutluluğum, sevincimsin sen.

Hasan İsmail nerede? Hasan telefon numarasını mı değiştirdin yoksa? Çabuk Hasan'ı bulun bana. Sazcı Hasan'ı bulun. Aradım, telefonu kapalı. Hasan İsmail'i bulanlar, bilenler, görenler, duyanlar. Gürkan abin seni arıyor deyin. Hasan. Hasan.

0: gör.
1: Hasan'dan Metin'i arıyorum. Tuzcuköy'lü Metin'i. Vurmalı çalgıların ustasını arıyorum. Hasan'dan Metin'i. Ben

yarım yeşil elma, 5 tane de fındık yedik. Çiğ fındık, doyduk Allah'a şükür bugün de. Allah'a şükür olsun bugün de doydum. Allah diyetisyenlerime dert tasa vermesin inşallah. Bizimlerin iki tane diyetisyenim var, bir tane yetmedi. İkisinin de yazdıklarını bir araya getiriyorum anca doyuyorum. Bugün de doydum Allah'a şükür. Ara önde birisi yeşil elma yazmış, birisi 5 tane fındık yazmış. Bugün de doydum. Sırada ana öğün var. Ana öğünde ne var? Dur bakayım. Bana diyet yaramıyor, ondan böyle yapıyorum ben kendimi, yaramıyor bana diyet. Efendim şimdi diyet diye sağlıklı besleniyoruz. Efendim öğlede 170 gram ızgara tavuk var, 5 kaşık bulgur, büyük salata. Yiyebildiğin kadar yiyebilirsin salatayı diye diyetisyen. Evet. Akşam ya akşamda ne var? Zeytinyağlı taze fasulye, bir kase yoğurt, 120 gram ton balığı var ya da tavuk. Ben öğleden öğlenleyin çok tavuk kaynatırım, pişiririm. Onu aşamada yerim. Aşamada ben onu yerim. Nasıl olsa protein proteindir. Ha balıktan almışsın, ha tavuktan almışsın. Diyeceksiniz ki balıkta omega 3 var. Omega 3'ü de tablet olarak alırım ben. Dengelerim onu. Ben öğrendim artık bu işi. Hatta ikinci iş olarak diyetisyenlik yapmayı düşünüyorum. Ella Pame. Muhteşem bir şarkı. Saat ne çabuk 12 olmuş be ya. Yufka deyince, yufkacı deyince. Rodopin'deki bütün bakkal ve marketlerde Türkiye yufkası. Şekerim Rıdvan Feyz. Şeker gibi yufka, şeker gibi yufka. Çok güzel yufka. Mutlaka deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Bu yufkayla yapılan börekler tebe öyle nakte bu kadar oluyor. Gösteriyor mu? Görüyorsunuz gibi. Bana kamera lazım göstermek için. Nakte bu kadar oluyor. Gördünüz mü? Böyle kabarıyor. Acayip börekler yapıyor annem. Ondan sonra çok güzel gözlemeler oluyor. Rıfat marketlerde, Şükriye marketlerde, Agora Plus'larda da bulabiliyorsunuz bu yufkaları sevgili dostlarım. Agora Plus'larda da buluyorsunuz. Çok güzel, çok güzel. Kardeşim de bir şeyler yazmış. Herkes her yerden bir şeyler yazıyor. Ben ne yapayım, kaça bölüneyim ben ha? Kaç tane görüm? Agora Plus'larda da indirimler var. Melisa Spagetti 6 ve 10 numara 75 lepta. Niye bu makarnalar hep 6 ve 10 numarasında indirim oluyor? Onu bana birisi söyleyebilir mi? Oldu mu, nasıl bu makarnaların hep 6 ve 10 numarası indirimde oluyor? Bunların yapılması, yapması daha mı kolay? Makineden bunlar daha mı kolay çıkıyor? Allah Allah. Onu anlayabilmiş değilim. Efendim, Simigdali Kontrol Kepsilo. Kalın ve ince irmik. 75 lepta yarım kilosu. Agiu Gorgiu Mili. 433 gram Softex Pro. Mutfak rulosu 1,5 euro. Tessori Simbiknomeno Manaktiko Triandakto Mezures 2.90. Yumuşatıcı Tessori marka. Gürkan, Dirmenin olgu, değirmenin oluğu kavaktadır, kavakta rica etsem demiş Enver Eşref. Enver Eşref dayı, Enver Eşref amca. Ben senin gibi bu kadar eski değilim. Nasıl türküymüş öyle be? He? Bir diyetisyen yazarsa pirzola, biri biftek yazarsa Gürkan olacak dümdük demiş Tanşu. Ondan iki tane tuttum kardeşim. İki diyetisyene birden giriyor. Ha, Metin beni dinlermiş. Dur mu? Ha, Metin'i buldum, Hasan'ı bulamıyorum. Bu Hasan'a telefon etsen de geri dönmeye, dönse de iki gün sonra dönüyor. Bu Hasan çok fena. Ömer Hasan, Batı Trankya'nın dürümcüsü Ömer'in dürümünü bir kere yiyen, bir kere daha hep o dürümü yemek istiyor. Vallahi billahi. Ben bir kere yedim, yemelere doyamıyorum. Katapsikleri doldurdum. Çıkarıp çıkarıp yiyorum dürümü. Çıkarıp çıkarıp yiyorum Ömer'in dürümü. Yemeyen kalmasın Ömer'in dürümünü. Ömer bir de Adana kebap yapıyor. Tam bize göre. Hiç koyun boyun kokmuyor. Muhteşem bir şey oluyor. Ömer'in dürümü. Ömer'in

Başka Susayan Enver Eşref, bunu bana hareketli bir çifte telli olarak, bir Ankara havası mıdır nedir çıkarıyor, hadi bakalım senin hatırını kırmayalım. Kim bu? Ramazan Çelik bu oynak adam. Değirmenin oğlu. Efendim Gökhan Karali. Trakya yufka dedim, duymadın galiba. Ha? Sen ne yapıyorsun be? Senin galiba metresin var. Aşık mısın diyeceğim, evlisin, iki kız hanım var. Galiba metresin var, metresini düşünüyorsun. He? Çok sağ ol şarkı için demiş. Avustralya'da akşam vakti mangalı yakmış Salih abi. Bunu ısınmak için mi yaktınız, yoksa odunlar piştikten sonra pirzola biftek mi yiyeceksiniz?

Biliyor mu ben bunu ben? Kaç kez ben bunu biliyorum. Allah aşkına senin gibi türkü dostu bir adam böyle zımbırtak zımbırtak şeyler ister mi? İstesene cevizin yaprağı dal arasında güzeli severler dağ arasında şey arasında dal arasındayım. Ne bu böyle? Ne bu böyle ne bu böyle? Başlayacağım gene bağırınma. Susma bağırınma deli demiş Gökhan Kanali. Demek ki yaran var ki gocunuyorsun. Kesin komenan kesin metresin var senin. Kesin sus dediğine göre. Ha dinleyeyim de camiye gideceğiz bugün demiş Enver abi. Emre'yi de al camiye. Ben istiyorum onu demiş Gökhan. Neyi? Ne istiyorsun? Ella pame. Açabilir misiniz efendim demiş Gökay. Neyi açayım? Ne bunu mu istiyorsun? İşte açıyorum zaten. Önce Siropi diyelim. Siropi pastanesi İskeçe'de. Siropi pastanesi Ömer Vaysel'e şabam. Harika tatlılar. Çıtır çıtır turumbalar. Profiteroller. Karyokalar. İkramlıklar. İsteyene sütlü. Soğuk baklava bile var. Kendi küçük. Ahşap bir dükkan ama lezzetleri büyük. Siropi'ye mutlaka gidin. Tetartis Oktomrio'da Balkan'a çıkan yolda Çingeli'ye kasap var. Kasap geçin biraz daha ileri de sağdadır. Sağ köşededir hemen. Hemen sağdan sağ kolumuzda sol köşededir. Cevizin yaprağını mı isteyesin? O zaman doldur bunu sonra hareketlenelim. O zaman cevizin yaprağını çalalım. Madem sen cevizin yaprağını istiyorsun. Cevizin yaprağı dal arasında dedikten sonra hem de çok değerli bir sanatçıdan söyleyeceğiz onu. TRT'nin muhteşem sanatçılarından bir tanesi. Gürkan Delidir ne yapsa yeridir. Şarkıları da böyle değiştiriverir. Gökay istemiş akan sular durur Gökay için. Faik isteseydi Faik'e günahımı vermem. Kaldı ki benim ne günahım olacak? Ben Allah'ın saf kuluyum. Allah'ın temiz kuluyum. Benim günahım yok. Faya verilecek bile günahım yok. Ya o derece. Seyfettin Hasanoğlu günaydın Gürkan bayram eğlencesi için nereye aramam gerekiyor demiş. Tövbe yarabbim ya Resulallah'ım. Tövbe bismillah.

0: Ama Deli Gürkan yarıda kestin dinlerdi ki. Ama oynamak istiyorum, koy bir davul zurna çalsın bari demiş Enver Eşref. Ama teşhinde koyama, koydum. Niye siz benim gibi adamı kedi gibiyim ben, kedi gibiyim ben. Benim gibi adama deli demeseniz ama. Yapmayın öyle be, yapmayın öyle be. Çok rica edeceğim. Çok rica edeceğim.
1: Deliniz. Hep beraber deliniz. Deliniz. Deliniz mübarek olsun.
0: Hadi deliniz mübarek olsun. Amin. Amin.

0: Çok karışıyor mesajlar. Her yerden mesaj geliyor. Her yerden.
1: Kıymatlı şaziyen bir tanem. Doldur doldur içelim. O kendimiz.
0: Ella Korifi. Ne yapıyorsunuz? Bugün canlı müzik yok mu? Tufa hayır, burası Korifi değil, burası başka yer. Tufa ne yapıyorsunuz be? Neredesin be Tufa?
1: Kurban Allah'la kurban.
0: Gürkan abi. Evet.

0: makarna türünün şeklini kalınlığını geçti Bodrum pazarı demiş Mehmet Nazif abi. Hayırlı günler, ne yapıyorsun? Bugün hiç dinleyemedim senin gibi starı demiş Oğuz Mehmet. Neden? Günaydın Gürkan, stardaki bir iç geçime gelsin demiş Kadir abim. Ne Hasan varmış ya piyasada demiş. Hasan hijyen servis. Ankara'nın içinde, içinde. Sen açık mısın deli demiş. Açık mısın belli demiş. Ne diyorsun bak Gökhan sen?
1: Ne diyorsun bak arkadaşım?
0: Selam Gürkan, iyi yayınlar. Sinsi olmaktansa delilik iyidir demiş. Nedim Şerif.

0: Hayır, bu türküden sonra mı gideceksin cuma namazına?
1: O kendimizden geçer.
0: Baba, cuma namazında hep aklından geçecek bu türkü. Enver Eşref dayı.
1: Ezelim, hele.
0: Ben içinden bu türküyü söylemeyesin dua yerine. Böyle bir türkü dinledim mi, sevdiğim bir türkü, hep rüyamda bile o türküyü söylüyorum. Soğuk soğuk baklava yedin mi hiç Gökhan? Oh, ne güzel oluyor, ne güzel oluyor.

Efendim Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy girişinde. Mona Lisa 2026-2027 model gelinlikleri gidin yakından görün. 30 yıllık tecrübeyle Hatice Hanım sizleri bekliyor. Hatice Hanım abla, bu yılı bu işi 30 yıldır yapıyoruz. 30 yılın tecrübesiyle yapıyoruz diyorlar. Harika fiyatlarla hizmet veriyorlar ve çok güzel, çok ekstrem model gelinlikler var. Ne isterseniz var. Mona Lisa'da. Hemen bitişinde Mona Lisa'nın Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında S Design Esma var. Süsleme alanında iddialı isim S Design'a da çok teşekkür ediyorum. Esma'ya da çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı süsleme için ben de varım abi. Ben de bu konuyu iyi biliyorum, güzel yapıyorum. Uygun fiyatlarla çalışıyorum. Gelsinler benimle de konuşsunlar süsleme alanında diyor. S Design Esma, S Design olarak Instagram'da da bulabiliyorsunuz. Instagram'dan da takip edebiliyorsunuz. İyi yayınlar kral demiş Nihat Kuru. Nihat dostum hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldiniz sevgili dostlarım, hoş geldiniz.

Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şaban Usta'ma çok teşekkür ederim. San Siro'nun olduğu caddede, Büyük Park yerinin olduğu yerde sizlere hizmet veriyor. Büyük Lise'nin olduğu yerde, Les Yalsimatiko'nun tam karşısında Şaban Ahmet, Şaban Usta. Koltuk döşeme işleri, koltuk üretimi, efendim arabalarınızın kumaş kaplamaları, tavan kaplamaları, hepsini en uygun fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Şaban Ahmet, Şaban Usta'da. Hasan Sirak, her türlü ilaçlama hizmetleri. Evinizde dükkanınızı ilaçlasın, iş yerlerinizi ilaçlasın. Haşerelerden, böceklerden, sineklerden uzak bir hayat için Hasan Sirak'ı seçin. Sirak.gr internet sitesi. Gökçeler merkezde, Rodop ve İskeçe illerinde hizmetinizde Hasan Sirak sevgili dostlar. Hasan Sirak. Mona Lisa gelinlik. Hatice ablam sevgiler saygılar. Teşekkürler demiş, biz de teşekkür ederiz. Programımıza yaptığınız katkılardan dolayı.

koçum, oh koçum. Günaydın Nesrin'in herkese de selamlar demiş Halil Osman. Halil abi günaydın, günaydın, günaydın. Çok teşekkürler değerli Gürkan, senin eşin benzerin yok, sen bizim kralımızsınız demiş Enver abi. Estağfurullah, ne demek. Ben sizin hizmetkarınızım efendim. Beni sizler yarattınız. Ben sizin dualarınızla, sizin şeyinizle yaşıyorum. Siz olmasanız, hakikaten ama siz olmasanız, siz bizi dinlemeseniz biz hiçbir şey, neyiz ki biz? Bu kadar bu sevilmese program, bu radyo bu kadar dinlenmese, bu kadar çok sponsorumuz da olmaz. Sponsor rekorları kırıyoruz. Dinleyici rekorları kırıyoruz. Her gün sizin sayenizde oluyor bunlar sevgili dostlarım. Fatih'e çok teşekkür ederim. Horyatikes gevsiz yufka. Horyatikes gevsiz. Efendim, köy yufkası. 2015 yılından beri Şahin'de üretiliyor. Kavala, İskeçe, Gümülcine, Evros illerindeki bakkal ve marketlerde dağıtım

Bülent Yusuf günaydın, Fatma İbrahim ablama günaydınlar, Gülsüm ablama günaydınlar. Smart Tasarım Meleği İstanbul Bakırköy'e günaydın. Hasan Şerif Ali kahveci, Zeynep Koray, Nafi Ali Hanım ablam, Yassıköy, Arzu Hasan, Arzu Hanım. Vay ne güzel fotoğraf, neresi burası, günaydın. Emin Ferroğlu günaydınlar, Hüseyin Yoluç ağabeyi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hele yandan, hele yandan, hele yandan, yağdan, soldan, sağdan. Sen bizim duvarlarla, dualarımızla yaşasaydın şimdiye kadar 10 kere ölürdün. Ne diyorsun sen? Her gün bela okuyorum ben sana demiş Gökhan Karali. Ama o belanın, bela okuyuşunun ardında bana da karşı olan yoğun sevgini biliyorum ben. Ya kalbinde, yürecinde bana karşı acayip bir sevgi var. Dün programda yoktum bensiz. Her yeri bir şeyin eksik kaldı değil mi? Faik'te de öyle oldu. Faik'te de öyle oldu. Faik bugün sesini çıkarmıyor. Yemeği hatırlatmayalım diyor ona. Bize yemek sözü vardı. Döndü dolaştırdı. Gürdal geldiğinde götüreceğim dedi. Bak Tanju, bak Tanju, bak Tanju. Tanju Korma. Bizde olmasak sen belki olmazsın ama madalyonun bir de öteki yüzü var. Hiç mütevazi olma bu konuda, kim ne derse desin. Trakya'da radyocu, radyoyu sevdiren, tekrardan hayata geçiren de %99.8 sensin. Bu da bir gerçek demiş Nida. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Bak ağlattıracağım beni şimdi Nida. Ben çok hassas bir adamım. Dokununca bana ağlayabilir.

Doğru söylüyor arkadaş. Tam ben de öyle diyecektim diyor Enver Eşref. Kalimera Gürkan emmi, hayırlı programlar derim diyor Mehmet Manav. Mehmet'im günaydınlar Kalimero. Efendim dana isteyenler, bayramda kurbanda danaya girmek isteyenler, dana almak isteyenler 300-350 kilo civarında Yabacıklı köyünde, Yabacıklı köyü girişinde çok güzel danalar var. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Alperen'in danaları bunlar. Alperen yıllardır dana yetiştiriyor. 300-350 kilo civarında harika danalar Alperen'de. Son 10 danası kaldı. Şimdi kaç tane kaldı bilemiyorum. Dinliyorsa Alperen beni bir yazsın. Alperen'in danaları çok iyi, çok lezzetli, çok bakımlı.

Hadi Neşet Baba Türklerinden oluşan bir demet gönderelim size de şimdi de. Haydi Müşkan. Yok, önce şey yapalım. Önce şöyle bir şey yapalım. Bu mouse niye ters tıklarken zor tıklıyor? Ha? Sağ tıklarken niye zor tıklıyor bu mouse? Kime soruyorum? Kime soruyorum? Kim cevap verecek? Imagine Nuran Hasan süsleme alanında uzun yılların tecrübesiyle Instagram'da tatlı alt çizgi telaş olarak bulabilirsiniz. Instagram'da Imagine Nuran Hasan süsleme alanında Batı Trakya'da iki tane mağazası olan tek süslemeci. Nuran Hasan Kanarya 30'da, Osonun 816'da tatlı alt çizgi telaş 0807 olarak Instagram'dan da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz sevgili dostlarım.

σε ξεχάσω κι όμως δεν μπορώ. Altan Elektrik İşlerinde uzman isim. Altan Salih Devrim Elektrik. Efendim, Çukurkahve'nin bitişinde elektrikçi arıyorsanız, binanız için, apartmanınız için, yeni yapılan eviniz için elektrikçi arıyorsanız, çakacaklar, fişler, prizler, ne isterseniz, çanak antenler, güvenlik kameralarının kurulumu, Devrim Elektrik, Altan Salih. Elektrikte devrim yaratan isim.

Gönderebilirim ama sakın başkasına vermeyesin. Hele gene Faya sakın. Tamam mı? Sakın ama sakın. Sonra gider o benim düşmanlığıma verir o şarkıyı.

Avgi Epe. Bugün hiç yazmadılar. Avgi Epe'ye şaba. Avgi Epe. Kalimme Rastov Vasilcik. Kalimme Rapetya. Nise Tora. Faros Fet. Kalimme Rastov Vasilcik. Kalimme Rapetya.

Faros'ta sevgili dostlar. Faros. Ben şöyle haşır haşır yapraklar hışıldasın. Denizi sevmem. Ondan sonra şaldır şaldır sular şaldırdasın. Öyle bir taverna arıyorum derseniz öyle bir taverna da var. Öyle bir taverna. Efendim. Hangi taverna? Tozluköy'de. Dört mevsim. Teselli Sopakes ilkbaharda yazın. Yaz boyunca daha da güzel. Gidin oturun. Yemeğinizi, kebabınızı, etinizi yiyin. Çok hoşunuza gidecek. Mekanı çok beğeneceksiniz sevgili dostlar. Böyle bir yardımcım var. Gürkan Bey Maviş ismi diyor. Hatice Hanım abla. Bak gelinlik dikerken. Bende de var. Bu seninki şey galiba ama. Benimki Sultan Papağanı. Bizde de bir Osman var. Osman da yavruyken aldım. Hep bizimle büyüdü. Hep insan üstünde. Çok seviyoruz Osman'ı. Bir tek problem var. Osman her yeri bombalıyor. 10 dakikada bir bomba atıyor. 10 dakikada bir bomba. 10 dakikada bir bomba atıyor. İmamoğlu Elektriğe çok teşekkür ediyorum. İmamoğlu Elektrik. Elektrikli elektronik eşyalar. İmamoğlu Elektrik. Harika fiyatlar. İmamoğlu Elektrik. Isı pompaları. Güneş enerjisi termosifonları. Efendim ilyakolar, klimalar, her şey yılların esnafı onlar. Uzun yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar. İmamoğlu Yassıköy'de bizim Gökmen'in balıkçı Vistonida'nın olduğu yerde İmamoğlu'na gidince memnun kalacaksınız. Çünkü İmamoğlu'ndan memnun kalmayan bazı insanları memnun edemezsiniz. Çok az kişi vardır. İmamoğlu hakkında hep iyi şeyler, güzel şeyler duyuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sponsorlarımız hakkında böyle güzel şeyler duymak. Latifim ben de teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you very much.

mermer deyince mermerci deyince mermerci Coşun Etmeği gibi. Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda her türlü mermer işleri sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle demeye gerek yok. Babadan ona geçen İsmet, mermerler, granitler, rengi bozulan sararan mermerlerin değiştirmesi işlemleri, toptan ve perakende satışlar, mezar taşları, mezar yapımı, her şey. Gidin, gezin, görün. Instagram'da Coşkun İtim Aramanası olarak bulabilirsiniz. Haydi çat çat, haydi pat pat, haydi. Bulgaristan'daki dinleyicilerime şaba. Kim kırdı fıçıları, kim?

0: beygir havasında yollamış. Beygir havası çok fena. Beygir havasında da biraz dinletelim çünkü programın sonuna geldik. 10 dakika var. Beygir havasında dinleteceğim sizlere. Kim kırdı fıçıları? Enes kırdı fıçıları. Enes Şerif kırdı. Enes Şerif. Sürücü kursu. Enes kırız. Enes kırdı. Piraeus Bankası'ndan dönün. 27 metre ilerleyin sağ kolunuzda. Enes Şerif var. Enes Şerif. Enes Şerif. Skoli Oldigon. Diplomata ekipu milaire pedia. Enes Şerif. Tamek kompari braski. Giratos Aratos köyünde. Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetimizde. Giratos'a çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Et döner, tavuk döner, pizza şiş çeşitleri. Öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, pideler. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yerinde Giratos'lar sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Giratos.
1: Rota modifikasyon. Haydi çocuko. Haydi bir kere. İzles. İzles bir kere.
2: DJ Romeo.
3: Let's go. Come on everybody.

0: Tamam.
1: En iyisi kıskanmaya başladım. Çok güzel eniş şerif diyorsun demiş Alimoğlu. O beni gezdirecek. Beni gezdiren sponsor olacak. Çok yakında anlaşmaya varacağız. Sus sesini çıkarma.

Selamlar, daha gözümü açmadım. Enis'ten başladın demiş Halil. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden. Sevgili dostlarım. Basitki bırak like. Basitki şuravi. Beygir sesini beğendin mi?

Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Cuma namazına girecek olan dostlarımızın kıldığı namazlar, ettiği dualar kabul olsun diyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olacağız inşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Alkışlar Orhan Baba'ya gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
2: Hiç mi beni sevmedin?
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merar Hiyas Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesinde açtım yine bir şişe. Kale

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: ψαράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βυτεία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı da öğrenirseniz. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum. Bir yavaş yavaş.
3: Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
2: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
3: Bizim de öyle ya da böyle bir Erovizyon şarkı yarışması heyecanımız vardı abi, kabul edelim. Çok güzel oluyordu o geceler, ayrı bir güzelliği vardı yani. Bahar aylarında, o bahar günlerinde havanın yeni yeni ısınmaya başladığı böyle müzikal bir zevk, bir heyecan. Bakalım kaçıncı olacağız, performansımız nasıl olacak? İşte diğer ülkelerin yarışmacılarının performanslarını izliyorsun. İşte kendince tahminlerde bulunuyorsun. Zaten olayın esprisi oydu yani. Evde böyle herkes kendince bir favori belirlerdi. Herkes tahminini söylerdi. Kendi aramızda da bir yarışma yapmış gibi olurduk ya. Çok keyifli oluruz bence. Tamam yani, müzik yarışması olarak çok iyi bir müzik yarışması değildi hakikaten. Yani olması gerektiği gibi bir müzik yarışması değildi. En iyi komşu yarışmasıydı. Bunu herkes kabul eder herhalde. Ama yine de güzel bir heyecan olmuyordu değil.

0: bizim Erovizyon şarkılarımız haricinde 2013 yılından beri katılmıyormuşuz. Bizimkiler dışında aklınıza gelen tarihi Erovizyon birincileri deyince aklınıza hangi şarkılar geliyor yabancı? Hiç öyle aklınıza gelen bir şarkı var mı yani? İşte şöyle bir şarkı vardı, Erovizyon'da birinci olmuştu. Ne şarkıydı ve filan. Benim ilk aklıma gelen 2005 yılıydı yanılmıyorsam, Yunanistan birincisi abi. Elena Paparizou ne, öyle bir kadın. You Number One, hatırlıyor musunuz? You're my lover, tan tan tan tan, and the cover, bam bam bam bam. You're my fashion, tan tan tan tan tan tan tan. Bilmeyince böyle oldu. You're my lover. Çok sağlam yıkmıştı ortalığı hakikaten o yaz. Büyük sükse yaratmıştı bence. Ha, başka şarkılar da hatırlıyorum. Mesela işte Norveç'in yaratıkları vardı. Canavarları. Rock söyleyen. Böyle sert bir rock. Bir tane daha böyle kibar bir çocuk vardı. Kimdi o? Alexander Rybak mıydı ne? O vardı mesela. Bunlar geliyor aklıma. Bir de bu Erovizyon şarkı yarışmalarında son yıllarda abi, bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Aşırı bir ışık gösterisi var böyle. Farkındasın onu değil mi? Mesela bu You Number One'a baktım az önce. Elena Paparizou. Abi ne güzel. Böyle kıvamında bir ışık gösterisi. Gözü yormuyor yani. Şimdi son yıllarda abartılı bir ışık şovu. Yani böyle her yer ekran, sürekli parlamalar, o ses. Ya orada olsam şöyle bir his olur herhalde. Ne olur lan, ne olur deyip kaçarım ya, korkarım. Bu ne oğlum yani? Coşku vereceğim de birazcık abartılmaya başlandı sanki bu ışık şovları. Erovizyon'u seyrediyorsun, epilepsi olarak oradan ayrılıyorsun.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Yasa dışı bahis soruşturması Rasim Uzan Kütahyalı, Rasim Uzan mı Ozan, Uzan, Ozan, Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Kimdi bu arkadaş ya? Rasim Ozan, Ozan Kütahyalı kimdi acaba? İsim çok yabancı gelmiyor ama çıkartamadım. Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına aldı. 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık bir varlığın finans sisteminde aklandığına yönelik bilgiler var falan filan gibi haberler var. Geçelim bu haberi. Şöyle bir haber var. Taste Atlas en yüksek puan alan Türk yemeklerini açıklamış arkadaşlar. Çok ilginç yemekler var. Tırnak içinde yemek. 10 numarada bal kaymak varmış. Yemek olarak değerlendirilmiş. Hanım bu gece ne var? Bal kaymak yaptım bey. Bal kaymak deyince de hep aklıma şey geliyor. Eskiden bir arkadaş vardı radyoda beraber çalıştığımız, kahvaltı yaparken abi. Bir gün böyle işte bal vardı. Ben de kaymak da olsa ne güzel olur falan gibi bir şey söylemiştim galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle söylemiş olmalıyım ki bir şekilde bal kaymak lafı geçmişti yani. Ya da bilmiyorum, başka bir şekilde de oraya gelmiş olabiliriz. Neyse bal kaymak falan dedim. Ondan sonra arkadaş da şey demiştim. Ya Tuncay, bal kaymak ne alaka ya? Yani mesela atıyorum bal salça demişim gibi. Yani bal salça olsa da yesek desem mesela, ne alaka değil mi? Öyle bir ikili yoktur ha. Bal kaymak ya abi. Ya şarkısı var. Bir sürü de vardır ha bal kaymak şarkısı. Bal, biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz falan filan. Buna ne alaka dedi ya. Neyse ben de buraya ne alaka diyorum. En iyi 10 yemekten bir tanesi bal kaymak seçilmiş. Tarifini veriyorum. Biraz bal, biraz kaymak. Tatlı bir yemek olacak ama. 9 mercimek çorbası, 8 piliç topkapı, piliç tavuk falan bir sürü yemeğini bilirim ama piliç topkapıyı duymamıştım. 7 hünkâr beğendi, 6 fıstıklı sarma. Abi yemek demeseydiniz listeye o zaman, tatlıları da koymuşsunuz, kahvaltılıkları falan filan. Çok genel bir liste olmuş. 5 afyon sucuğu, 4 çekirdek falan. Yiyecek, yenilebilen ne varsa koymuşlar. Çekirdeği salladım. 4 beyran çorbası, bir kere denemiştim, beni açmamıştım. 3 Antakya künefesi, 2 çağ kebabı. Uzun yıllar boyunca bunu çağ kebabı olarak bilmiştim ben bu arada. Bir gün bir reklam çektim, reklamda çağ kebabı dedim. Kardeşim çağ değil cağ dediler bana. Hani bizim dönerimiz bu arada listede. Döner nerede abi? Adana kebap, Urfa kebap falan. Neyse, ve bir numarada da işte son bombamız, kalamar. En iyi Türk yemeklerinden bir numara kalamarmış arkadaşlar. Taste Atlas'a göre.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Tamam, benzerleri var. Adını telaffuz etmek istemiyorum. Şimdi biliyorsunuz 3 harfliler var. Şimdi duymasınlar. Böyle konuşunca özellikle de insanların rüyalarına falan giriyorlar. Ondan sonra kabus mabus bu tür şeylerle uğraşmıyorum. Hemen geçelim konuya. Bundan az çekmedik. Bir haftadır fıy fıy fıy fıy uçup duruyor. Sesler çıkarıyor. Yani
1: aa diye bağıracak halimiz yok.
0: Diye bir ses mi başladı? Ne oldu? Tit tit tit tit ötüyor falan. Ondan sonra açıyor o kutuyu.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Yattığımız odada geceleri çok ilginç bir tıngırtı sesi duyuyoruz abi. Kafa yiyeceğiz ya. Tıngır tıngır böyle, hani bir rüzgarda bir metalin bir yere çarpması gibi. Bir tel gibi bir şeyin ya da. İlk söylediği zaman hanım bana, geldim şimdi. Evin kimliği belirsiz sesler bakanı olarak hemen gelip olay yerinde incelemelerde bulundum. Hemen gelip olay yerinde incelemelerde bulundum. Şimdi böyle bir ses duydum.

0: üst kata çıktım, tamam mı? Çaldım kapıyı. Bir kadın çıktı. Ya dedim, yatak odamızda böyle bir tıngırtı sesi gibi bir şey var. Siz mi yapıyorsunuz? Yok canım. Bak siz yapıyorsanız söyleyin ha. Yeter ya diye böyle çıkış yapıyor. Hiç öyle bir insan değilim tabii ki. İnanılmaz derecede mahcubiyetle çıktım karşısına kadının. Yani böyle o kadar ezildim ki. Neredeyse kaybolacaktım karşısından yani ezilmekten. Yok olacaktım yani böyle bir ezilmek. Ne diyeceğimi şaşırdım. Böyle bir kendine güvensizlik, aman Allah'ım yani. Allah benim belamı versin deyip koşarak uzaklaşacaktım neredeyse. Zar zor açıkladım durumu yani. Ya dedim hani sizde de oluyor mu böyle bir ses aynı odada? Yani belki de ortak bir problemimizdir bu. Dışarıdan bir yerden geliyordur da beraber çare ararız filan demin böyle anlatmaya çalıştım. Adam geldi kocası. Bir şey yok deyip kaçıyormuşum. Evet, sağ olsun abi anlayış gösterdi. Ya dedi istersen gel bak dinle falan bakalım beraber. Şaşırdım yani böyle mahcup ola ola merak da ettim hakikaten. Girdim abi içeri, o odaya gittik beraber. Yok ses. Ve bizde de aslında her zaman olmuyor. Bazen oluyor bazen olmuyor duruma göre. İlginç bir şekilde sanki gerçekten rüzgarla ilgisi olan bir şeymiş gibi. Ama orada duyamadım bunu yani. Böyle ilginç bir şeyle mücadele ediyoruz. Derdimiz bu olsun diyeyim ne diyor ama. Hakikaten çok enteresan yani. Anlamadık gitti, gizemli bir olay. Paranormal.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider.

0: gibi kokusu kalır.
1: Peros'um bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Peros'um bilirsin.

0: 15 Ağustos 2019'u ışınla Deniz Kati.
1: Gördünüz mü arkadaşlar NASA'nın yeni astronot kıyafetlerini?
2: Yok abi.
1: Evet, NASA yeni formalarını tanıtmış. Futbol takımlarının formalarını tanıtmaları geldi aklıma. İşte NASA'nın bu sezon giyeceği formalar uzayda. Yeryüzeyinde farklı, uzayda farklı, deplasmanda gibi düşün. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, American Skorsky diye başlayan yabancı bir şarkı vardı, o geldi aklıma. Sürekli aklıma bir şey geliyor. Astro isimli yeni kıyafetin Ay ve Mars görevlerinde kullanılması bekleniyor. Astro, astronotların gerçek zamanlı verilere erişmesini ve HD video kullanarak iletişim kurmalarına imkan sağlıyor. Ya bırakın adamlar film izlesin diye ekran koymuşsunuz ya. İletişim kurmak falan, geçin bunları. Bu arada astronot kıyafetlerinin neden hep beyaz olduğunu biliyor musunuz? Yok, tasarlayan kişinin en sevdiği renk beyazmış diye değil. Güneşin zararlı ışınlarından ve uzaydaki bütün o zararlı ışınlardan astronotları en iyi koruyacak kıyafet beyaz olmalıymış, yansıttığı için ışınları. Ya. Hakikaten hiç hatırlıyor musunuz mesela beyaz dışında farklı renkte bir astronot kıyafeti? Pitikareli falan, puantiyeli. Bayanlar için pembe, kırmızı, değişik renk seçenekleri olan, kenarları süslemeli.
3: Zaman makinesi.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdim? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de Endrive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaouzo 758, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin
6: şehvetinde. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: NASA'nın jet itiş gücü laboratuvarı Nancy Grace Roman uzay teleskobuna koronografı entegre etmeyi başarmış. Wow! Bunu yaptıkları için bütün Amerikan halkı sokaklara dökülüyormuş falan. Bütün dünya sevinç gösterilerinde bulunuyormuş. Bu arada karizmatik bir teleskop ismi. Bu teleskop isimlerini koymayı çok iyi beceriyorlar bu Amerikalılar. Nancy Grace Roman uzay teleskobu. Wow! Bize neler gösterecek bakalım. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 2022 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2022 yazıydım. Şimdi herkes benim gibi yakından takip etmemiş olabilir. Gözden kaçırmış olabilirsiniz bazılarınız. Ama NASA'nın çok büyük bir teleskop projesi vardı. Çok uzun yıllardır sürekli erteleniyordu falan. James Webb uzay teleskobu. En sonunda fırlatılmıştı. Fırlatıldıktan sonra da işte yörüngeye oturması, ayarlarının yapılması, şusu busu vesaire. Diyorum ya yanlış hatırlamıyorsam 2022 yazıydı. Hatta biz Kurban Bayramı tatilindeydik diye hatırlıyorum. Yazın abi James Webb uzay teleskobunun ilk görüntülerini, ilk fotoğraflarını göndereceği söylenmişti. Bir geri sayım vardı hatta YouTube kanalında. Gece saat 12'de mi olacaktı bu, 1'de mi olacaktı? Geç bir saate tekabül ediyordu Türkiye saatiyle. Ya beklenti çok büyüktü. Çok merak ediyorduk. Ne gönderecek bize? Nasıl fotoğraflar gönderecek abi? İnsanoğlunun ilk defa göreceği derin uzaydan fotoğraflardı bunlar. Çok güçlü bir teleskoptu. Öyle bir teleskoptu, böyle bir teleskoptu, şöyle bir teleskoptu. Yani uzun zamandır anlatılan, yerlere göklere sığdırılamayan bambaşka bir teknolojiydi. Ve diyorum ya hani uzayın ilk defa göreceğimiz yerlerini gösterecekti bize. İlk fotoğraflar gelecekti. Ve gerçekten arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum yani bu heyecana siz de ortak olmuş muydunuz ama çok heyecanlı bir geceydi abi. Ya dünya için çok önemli bir geceydi, çok heyecanlı bir geceydi. Böyle bir makinenin, böyle bir teleskobun dünyanın bile bayağı uzak bir yörüngesine, L2 mi diyorlar, Lagrange mı diyorlar, neyse işte tam hatırlamıyorum onu. Bir o yörüngenin bir adı var yani. Dünyadan bayağı uzak bir yer orası. Oraya yerleştirilmiş bir teleskop. Dünyanın ışıklarından etkilenmesin diye falan. Benim acayip uykum gelmişti. Yani uyanık kalmak için gerçekten kendimi çok zor tutmuştum. O toplantıyı beklemiştim yani. İlk fotoğrafları beklemiştim. Neler gönderecekler falan. Sosyal medyada bu konu gündem olmuştu. Herkes bundan bahsediyordu. James Webb'in göndereceği ilk fotoğraflar nasıl olacak falan diye. En sonunda yanlış hatırlamıyorsam uyuyakalmıştım. Ve böyle hani çok diken üstünde falan uyumuştum galiba. Hani böyle aklım orada olduğu için uyuduktan bir saat, bir buçuk saat sonra falan böyle uyanıp telefondan bakmıştım, görmüştüm. O hiç unutmuyorum böyle bir kare. Işıl ışıl bir kare. Galaksilerle ve yıldızlarla dolu. Lan bu muymuş ya falan deyip kenara telefonu atmıştım falan. Yok. Güzeldi ya. Böyle birkaç tane fotoğraf göndermişler. Şimdi bir teleskop projeleri daha varmış Nancy Grace Roman. Bakalım ne zaman fırlatılacak, nasıl fotoğraflar gönderecek, ne olacak, ne bitecek, uzaylılarla tanışacak mıyız bunların hepsini zaman gösterecek. Bu arada Mayıs 2027'de fırlatılacakmış. Hubble'dan 100 kat daha büyük olacakmış.
1: Tuncay Saran Show.

0: Hattımızın diğer ucunda müzik dünyamızda kısa sürede kendine hatsız sayılır bir yer edinen ikilem grubunun solisti sevgili Serhat var.
1: Bu saatten sonra yansam ne olur, yağıyor yağmurlar.
0: Sohbet hattımızda şu anda kendisi. Hızlı bir soru cevap turu için sohbet hattınıza hazırsanız bu bölümümüze başlayalım.
2: Peki hazırım.
0: Hayatta sizi en çok heyecanlandıran, motive eden, yaşamın anlamı diyebileceğiniz şey ya da şeyler nelerdir?
2: Vallahi konser anında şarkıya eşlik edilmesi diyebilirim.
0: Hiç böyle bir şey yaşadım ya, artık ölsem de gam yemem diye düşündürtecek kadar güzel bir an yaşadınız mı?
2: Bir sebebi var diyeyim o zaman. Bir sebebi var şarkısının bu kadar insana ulaşması. Hakikaten evet. Ölsem de gam yemem artık.
0: En çok korktuğunuz şey nedir?
2: En çok korktuğum şey aslında en sevmediğim şeyle de birleşen bir şey. Yanlış anlaşılmak.
0: En çok güldüğünüz şey nedir peki?
2: En çok güldüğüm şey... Kötü espriler desem.
0: Ben de onlara çok gülerim.
2: Aynen.
0: Hayatınızda şimdiye kadar gülmekten çok böyle hani karnınızın ağrıdığı, yüz kaslarınızın ağrıdığı, tabiri caizse yerlere yattığınız bir olay oldu mu hiç? Ve neye gülmüştünüz? En son hatırladığınız böyle bir şey vardı.
2: Ya çok gülüyoruz ya valla. Sanırım benim başıma gelen şeyler olabilir. Düştüm ben sokakta. Birçok kez düşmüştüm. Ona kendi kendime çok fazla gülüyorum öyle durumlara.
0: Ya kendi kendinize düşüyorsunuz da gülmeye başlıyorsunuz değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Çok güzel. Başka kimsede görmediğiniz ilginç bir huyunuz var mı? Varsa nedir? Bu son söylediğiniz olabilir mesela bence.
2: Kendime gülmem. Vallahi benim cevaplamam çok zor ya. Bunu kendi huyum, hani hiç kimse de görmediğim, bilemiyorum.
0: Ya bunu kimse yapmıyordur dediniz. Böyle bir şey de kimse yapmadı canım. Ben yapıyorum ama her şey olabilir.
2: Vallahi evden çıkarken gerçekten çok uzun sürüyor evden çıkmak. Bilmiyorum, benim gibi olan elbet vardır ama benimki çok daha fazla uzun sürüyor. Kapı kontrolü, pencere kontrolünden tutun da birçok kedi de var bu arada. İşte oraya girmesin kapılar. Yani çıkmam yaklaşık 15-20 dakikayı buluyor.
0: Şunu da bakın. Ocağı açık bırakmış olabilir miyim?
2: Aynen öyle.
1: Yak, yanıyorsa söndürme. Alev alsın öldürme.
2: Evet, o süre çok uzun sürüyor bende.
0: Peki en sevdiğiniz suyunuz nedir?
2: En sevdiğim uyum. Çok fazla dinlerim. Herkesi çok dinlerim.
0: Çok fazla dinlersiniz.
2: Tabii mantıklı şeyleri dinlerim ama çok dinlerim yani.
0: En sevmediğiniz suyunuz?
2: Vallahi var, birkaç tane var, o yüzden şu an tek dedim.
0: Hangi birisini söyleyeyim diye.
2: Evet, aynen öyle. En sevmediğim uyum. Çabuk değişiyorum gün içinde. Bilmiyorum ki burçlarla, pek de inanmam burçlara ama gün içinde psikolojik olarak...
0: Burcunuz ne bu arada?
2: İkizler.
0: İkizlersiniz.
2: Mod olarak değişiyorum. Sabah çok güzel kalksam da günün sonunda bambaşka bir hale bürünebiliyorum.
0: Peki bu yaşınıza rağmen hala yapıyor olduğunuz çocukça bir şey var mı?
2: Çocukça bir şey.
0: Biraz düşünebilirsiniz o kadar.
2: Şey aldım. Bir dakika. Şimdi mesela... marka vermeyeyim. Şey aldım.
0: Oyun konsolu mu?
2: Hayır. Daha da eskisi. Tuşlu böyle Tetris oynardık. Evet. Onların yeni şeyleri var. Yeni çıkmış. Daha renkli. Onları aldım. Evet.
0: Biliyorum. Ben de onlara bir ara merak sarmıştım. Sap'tı galiba adı.
2: Bravo. Aynen öyle.
0: Sabahları alarm kurarak mı kalkıyorsunuz? Genelde müzisyenler öğlen saatlerinde ya da öğleden sonra kalkıyorlar ama benimki, eğer siz alarm kurarak kalkıyorsanız ve bu bir müzikse nasıl bir müzik, nasıl bir ses?
2: Birincisi müzisyenlerin biraz dışındayım ben. Alarm kurarak kalkıyorum. O duruma inanıyorum yani, erken kalkma meselesine. Günümün daha iyi geçtiğini düşünüyorum. Alarm sesim tamamen müzik sesinin dışında çok rahatsız edici bir ses. Akıllı telefonların şu an belki aklına gelmiştir. Çok rahatsız edici bir alarm sesi yani. Uyanmak için ona. Aynen öyle.
0: Bayağı beyni tırvalayan bir müzik diyorsunuz.
2: Aynen öyle.
0: Eskiden şeyler vardı bilir misin? Böyle
2: kuş sesi falan.
0: Analog saatler, böyle masaüstü saatler olurdu ya, üstünde zil olan. Evet. Kocaman bir zil olur. Zırrrr diye çalardı. Acayip bir. Yani herhalde o sırada bir sürü beyin hücremiz ölmüştür kullananlarımızın yani.
2: Doğru. O çok yüksekti ya. O fazla acayip yüksekti.
0: Birazcık şimdi para diyeceğiz. Son zamanların popüler konularından bir tanesi. Sağlıktan sonra en popüler konumuz belki de. Şu anda sahip olmak istediğiniz Maddi değeri en büyük şey nedir?
2: Şey yani yine müzik, maalesef müzikle ilgili yine cevap veriyorum. Bilgisayar diyelim.
0: Bilgisayar.
2: Bir yazılım yani öyle bir sistem diyelim.
0: Güzel. İnşallah en kısa zamanda sahip olursunuz diyelim.
2: İnşallah.
0: Peki,
2: sağ ol.
0: Parayla ilişkiniz nasıl? Mesela cüzdanınızda ne kadar olduğunu bilir misiniz? Bazıları vardır ki mesela atıyorum 1500-2000 lira var ama tam ne kadar var emin değilim kafasındadır. Ben öyleyim mesela. Tam bilmem.
2: Vallahi
0: siz bilir misiniz?
2: Ben de sendenim aynen öyle. Hiç paranın hesabını da bilemem. Başkaları yönetir desem yeridir hatta. Cüzdanımı da pek bilmem. Kazanırız. O gerisi başkalarında. Öyle diyeyim.
0: Evet. Güzel. Sosyal medyada en çok neden rahatsız oluyorsunuz? Rahatsız olduğunuz şey nedir?
2: Yani çok belli bir konu yok ama şöyle söyleyeyim. Aşırılıktan çok rahatsız oluyorum. Bu aşırılık da şöyle gelsin aklınıza. Yeni bebeği olmuş bir annemizin ya da ailenin, anne olmak zorunda da değil, baba da olabilir bu. Sürekli olarak bebek fotoğrafını her gün, her an, her dakika koyması ya da buna benzer bambaşka bir örnek de olabilir. Aşırılıktan çok rahatsız.
0: Aşırı paylaşımlarda bulunan dinleyicilerimizi dozaja davet ediyoruz.
2: Aynen öyle.
0: Sevgili Serhat, İkilem grubunun solisti, hattımızın diğer ucundaydı. Kendisini birazcık daha yakından tanımış olduk bu eğlenceli sorularımız sayesinde. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.
2: Çok sağ olun. Görüşürüz. Bay bay.
0: Görüşmek üzere. Tüm

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12.

0: 1998 yılı yazında arkadaşlar İzmir asansörde Dario Moreno sokağına ve şehrin geri kalanına hazır bir parkta arkadaşla beraber oturuyoruz, tamam, manzaranın keyfini çıkarıyoruz filan. Arkadaşın gözüne çöp kovasının yanında duran bir televizyon kumandası takıldı. Adam üşenmedi, gitti kumandayı aldı. Bizim evdeki kumandanın aynısı değil ama çok benziyor falan filan diye kafa ütülemeye başladı. Zaten yan bankta oturan yaşlı kadının torunu çığlıklar atarak önümüzden bir sağa bir sola koşturuyor falan. Üstüne bir de arkadaşın gereksiz monologları iyice kafa şişirmeye başladı. Ya dedim, lütfen önce kendi çeneni kapa, ondan sonra da şu çocuğun çenesini kapa. Ondan sonra abi arkadaş çok doğal bir şey istemişim gibi böyle tamam dedi ve uzaktan kumandayı çocuğa doğru tutarak mute tuşuna bastı. Ve arkası bize dönük koşturmakta olan çocuk top gibi yerde yuvarlanmaya başladı. Abi biz yerlerdeyiz. Çocuk zırıl zırıl ağlıyor. Arkadaş kumandayı sihirli kumanda ilan etti. Böyle geyikler falan filan. Derken bir kız çocuğu çıka geldi abi. Hoplaya zıplaya. Yeni hedef. Arkadaş kumandayı yine çocuğa tuttu. Mute tuşuna bastı. Abi kız dibinden kesilmiş ağaç gibi yere kapaklanmasın mı? Kız ağlayarak uzaklaştı ya. Böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl bir tesadüf yani? Ya böyle bir zamanlama olamaz. Başka da olmadı ama o kadar eğlendik ki. Elimizdeki bütün dünyaya hükmedecek televizyon kumandasıyla. Demiş bir ekşi sözlük yazarı arkadaşlar. Onun ağzından sizlerle paylaşmak istedim bu. Bir yandan gizemli, bir yandan da eğlenceli olayı.
1: Tuncay Saran Show.

Hani öyle akşamlar olur ya, çok mutlusundur. Çünkü güzel şeyler olmuştur o gün. Maaşını almışsındır mesela. Ya da nihayet iyileşmişsindir. En başta sağlık malum. Sevgilinle barışmışsındır ya da eşinle. Veya annenler gelmiştir köyden. Belki de kızın okulda sınavdan yüksek puan almıştır. Babanın ameliyatı güzel geçmiştir veya. Büyük bir borcunu ödemişsindir mesela. Bir de güzel bir yemek vardır evde hani. Çok mutlusundur sözün özü. Tuttuğun takım fark atmıştır rakibine. Ve denk gelmiştir ya, Instagram'da paylaştığın fotoğrafı her zamankinden iki kat fazla kişi beğenmiştir. Özel hissedersin. En sevdiğin gündür bir de, yarın tatil. Felekten bir gece çalarsın da kendince, gözlerinde mutlu bir sakinlik, ağzında eblek bir gülümsemeyle. İçin ısınır ve o sıcaklık dalga dalga yayılır vücudunda. Sevdiklerin iyi, sen iyisin, her şey tas tamamdır, İçin ısınır. Ya da bazı şeyler tamam olmasa da yine de tas tamam gibidir. Sen, siz yine de mutlusunuzdur. Ama yine de her şeyiniz tas tamam olsun. İşte öyle mutlu olun sevgili dostlar. Hoşça kalın.

Eski bir cuma günü ikindi vakti düşün. İstiklal Marşı okunmuş ve dağılmışız, okul bitmiş yani. Yağmur dinmiş, güneş batıyor. Evde annenin misafirleri gitmiş ve poğaça börekler kalmış sana. Çizgi filmler başlamış, ağzında elmalı turta, televizyonda çizgi film. Var mıydı cuma günleri o saatlerde bizden mutlusu be?

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

DJ.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
2: Seve seve.
1: Onlar gelmişler demişler. Sonra ben de kafeye geldim. Sonra ben de kafeye geldim.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

Mayıs'ın tam ortasında haftanın sonundayız. Yani bizim için haftanın sonu, çünkü hafta sonu başlıyor. Hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlanabilmek için bir aradayız. 15 Mayıs Cuma gününü gösteriyor takvimler ve programımız başlıyor. Bugün programa şöyle başlamak istiyorum. Başkalarını üzerek ilerleyemezsiniz. Başkalarını üzerek kazanamazsınız. Başkalarını kırarak, inciterek başarılı olamazsınız. Hayat kimsenin ağlayarak kaybettiğini bir başkasına gülerek kazandırmaz. Güzel bir cuma günü başladı. Akasya kokulu günlerimiz devam ediyor. Leylaklar, sümbüller de eşlik ediyor bu kokuya ve işte bu güzellikler arasında Meşki Ala cuma gününde başlıyor. Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da hoş geldiniz. Çınar

Bu hafta çok güzel konular vardı değil mi Meşke Ala'da? Pozitif psikoloji, olumlu düşünmenin yöntemleri, faydaları. İşte bugün de programda bol bol müzik dinleyerek bu haftanın aslında bütün hani programlarını özetleyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Bunu nasıl yapacağız? Kalbimize iliştireceğimiz bir notla. En zor sınavlarını kendin verdiğin zaman büyüyorsun. Kim o an neredeymiş, kim gerçekten varmış ve kim o saatten sonra olmasa da olurmuş, hepsini görüyorsun. Her şeyi bilen değil, kadir kıymet bilen insanlar olsun hayatınızda diyor ve bu güzel cuma gününde tüm dualarınızın tez vakitte gerçekleşmesini diliyor. Sıradaki isteğe geçelim.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i âlâ bu frekansta.
1: Yüreğiniz yorulsun istemem. Sizi kırsınlar istemem. Hatta ben ayağınıza taş değsin bile istemem. O kadar kıymetlisiniz bende. Hem de her biriniz ayrı ayrı o kadar kıymetlisiniz bende. Bu böyle, bu böyle hiç değişmez ve biz tabii ki değişen bir şey olarak şunu söyleyebiliriz birbirimize. Meşk-i âlâ ailesi her geçen gün daha kalabalık bir hale geliyor ve hepimiz bir mutluluk mıknatısı olmaya devam ediyoruz. Bunu da iyimserlikle yapıyoruz zaten çünkü biz pozitif kalmaya niyet ettik. Ben burada mikrofonumun başında, siz radyolarınızın başında pozitif olabilmeye niyet ettik ve biz bunu düşündüğümüz için iyimser bakıyoruz hayata, optimist olarak bakıyoruz ve birer mutluluk mıknatısı olarak aramıza yeni katılanlara hoş geldiniz diyor ve onlara güzel bir eser armağan ediyor.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Derken yanımızda götüreceklerimizin bir önemi yok ki. Asıl olan arkamızda bıraktıklarımız, değil mi? Ne bırakıyoruz biz geride? Sevgi, saygı, insanlığımız, ne bırakıyoruz geride? Giderken yanımızda götüreceklerimizin hiç anlamı yok. O yüzden biz kin biriktirmek yerine dost biriktirmeye devam edelim ve gerçekten mutlu olmanın yollarını şu dinliyor olduğumuz isteklerde bulmaya çalışalım. Çünkü bugün bol bol müzik dinleteceğimi söylemiştim size. Yine harika bir istekle devam ediyor programımız. Yeni mesajları beklediğimi de sakın unutmayın. Bu arada Hatice Duyar adıyla beni Instagram'dan takip edebilir ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

içerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

Rasim mesaj göndermiş bize, diyor ki şimdi öyle düşünüyorum ki tecrübe denen şey insanın hayatında yer etmiş hayal kırıklıklarının toplamıdır. Doğru. Doğru Rasim, tecrübeyi böyle de özetleyebiliriz ama Mevlam da güzel bir şey söylüyor bize. Fısıldıyor kulağımıza Rasim. Seni yarattım kul diye, ara beni bul diye. O yüzden Rasim, yani iyi ki böyle gönül sıkıntılarımıza sekine yağmuru yağdıran bir Allah'ımız var, değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Gönlümüzün de çiçek açabilmesi için, dünya bir fırındır, pişenleri el üstünde tutarlar, pişmeyeni de tekrar ateşe atarlar diyoruz. Yani yaşadığımız her şey aslında bu hayat yolunda kamil olabilmek için. Olgun meyve tatlıdır zira. Seni düşün.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın

0: Sadece dinleme. Meşket.
1: Ay ay ay canlar, böyle sizin gönderdiğiniz mesajlarla da cuma muhabbeti tam günün anlam ve önemine de uygun oluyor değil mi? Ama biz birbirimizi iyi tanıyoruz ve o yüzden de ne söylersek gönlümüzün ta içinden söylüyoruz. Gönül deyince de benim aklıma iki tane mutasavvuf geliyor. Yunus ve Mevlana. Ne diyor Mevlana? Ey gönül, tenha bir yer bulduğunda dilediğin kadar Rabbine ağla. Ama sakın tenha yerde ağlayan gönüllere sebep olma. Ya gönlünü kırmayalım yani kimsenin. Bugün cuma ya, cumanın en güzel duası da bu olsun. Kimsenin kalbini, gönlünü kırmayalım. Birazdan yine Mevlana'nın güzel bir vecizi. Söyleyemedim mi vecizeyi? Vecizesiyle devam edeceğiz. Ha, dilime acı biber sürebilirsiniz. Hala serbest.

Her zaman en iyisi burası. Meşki âlâ devam ediyor. Ve Mevlana var sırada. Siz anlamadınız. Ben aşk dedim, siz et kemik anladınız. Ben dost dedim, siz post anladınız. Ben şems dedim, siz kaş göz anladınız. Beni bir tek şems anladı, onu da hepiniz yanlış anladınız. Ya işte bir aşkı, bir gerçek aşkı, bir mutasavvuf böyle anlatıyor. Kalp midir insana sev diyen, yoksa yalnızlık mıdır onu körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Nedir bu mübarek gününde sevmek? Nedir sevmenin tanımı? Şu anki ruh halimize göre yanıtlayalım mı canlar bu soruyu? Yanıtlayalım, üzerine de sevgi dolu bir eserle Meşki Âlâ'ya cuma gününde devam edelim. Çilem

hangi yana baksam peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz, içindesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Yahu canlar, akışta olmak çok güzel bir şey. Yani bunu program içinde söylüyorum aslında. Hani zamanla uyumlu olmak, programla uyumlu olmak, akışta olmak güzel bir şey. Akışa ters yönde kürek çekmekse yorucu. Şimdi akıştayız ya, bugün de cuma ya, hadi devam edelim. İki alem vardır. İki varlık alemi. İkincisi mana alemi. Varlık alemi gündüz gibidir. Olanı biteni açıkça görürsün. Kendini kolayca ele verir. Mana alemi ise gece gibidir. Onu bulmak için mutlaka gönül ışığını yakman gerekir. İşte burada da madde ve mana arasındaki dengeyi bize hatırlatıyor bu cümleler. Ve biz gerçekten bu dengeyi sağladığımızda da hayatın anlamını fark ediyor ve şifrelerini daha kolay çözüyoruz aslında. O şifrelerde önce kendi şifrelerimizi çözmek, yani kamil olabilmek yolunda ilerlemek diye düşünüyorum ben.

İsteklerle devam ediyoruz. Çok güzel istekler var. Harika istekler var ve bugün ard arda onları dinleteceğim. Ama hep şu geçiyor kalbimden bugün. İstekler söz konusu olduğunda ve her isteği yayınlarken şunu düşünüyorum. Keşke bugün bütün istekleri dinletebilme şansım olsa. Keşke bugün program süresine bütün istekleri sığdırabilsem. Bunlar istek ve istek olarak kalıyor tabii. Yani benim her isteğim gerçekleşmiyor mesela. Bu en çok olmasını istediklerimden biri. Bu isteğim gerçekleşmiyor ama sizin istekleriniz gerçekleşiyor ve meşke alada kulaklarınıza, gönlünüze, istediğiniz kişilerin yüreğine kadar ulaşıyor. O yüzden de istekler için Hatice Duyar adıyla Instagram üzerinden bana ulaşmanız, beni takip etmeniz ve mesajlarınızı göndermeniz yeter.

Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.

dedi. Anahtar dedim, o kapı içeriden açılır dedi. Bunun üzerine ben ne söyleyebilirim ki? Yani söz konusu gönülse benim diller lal, mutasavvıflar var, sevenler var, şairler var, aşıklar var. Benim sözlerim hükümsüz kalır be canlar. Söz konusu gönülse o zaman ben gönlümüzün bir çilesi vardır elbette diyerek geçeyim esere.

Kalplerin sevgi sözü burası ve tabii biz hem kalple hem gönül lisanıyla konuşuyoruz sizlerle. Ama biliyoruz ki bir gönül varsa, taşıdığımız bir gönül, o çile olmazsa olmazı değil mi gönlümüzün? Gönül varsa kirpiklere yaş düşüyor bazen, gözlerden yaş süzülüyor bazen. Söz konusu çile ise hem tevekküle iş düşüyor hem seccadeye. Söz konusu ahiretse hem duaya iş düşüyor hem bu dünyanın düzenine. O düzeni biz değiştirebiliriz gerçekten. Yani madde mana dengesini sağladığımızda. Peki bir gece aşka doğru söyle sen kimsin dedim. Ben ölmeyen hayatım. Ölmeyen yaşanışım. Ben daima devam eden, hoş geçen bir ömürüm dedi. Tekrar sordum. Ey mekandan dışarı olan aşk, senin evin nerededir? Ben gönül ateşinin dostuyum. Ben yaşlı gözlerin yanı başındayım diye cevap verdi. O da çile galiba. Gönülle çilenin konuşması da böyle. Yani şunu demek istiyorum. Değiştirirsek bu dünyanın düzenini biz değiştireceğiz. Başkası değil.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: 15 Mayıs Cuma gününü gösteriyor takvimler. Biz de bu haftanın programını bitiriyoruz. Meşki Ala'dan bugünlük bu kadar. Bu haftalık bu kadar ama bu hafta güzeldi. Cennet cennet, çiçek çiçek programlar yaptık sizlerle, değil mi? Cumartesi program yok. Pazar günü de program yok. Birbirimizi özleyeceğiz ama bazen özlemek de güzel. Ne zaman güzel? Özlemleri kavuşmayla sonlandırınca güzel. Biz de pazartesi tam program saatinde Gönüllerin Radyosu'nda Meşki Ala'da buluşacağız. Yeniden buluşuncaya kadar güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Çok güzel bir kıssa var şu an elimde ama çok uzar bu konuşma. Finaldeki eserleri yarım bırakmak istemem. Dinletesim var. Bu haftanın en çok istenen eserleri çünkü. O kıssayı, kıssa da şöyle söyleyeyim, kaplumbağa ile alakalı. Onların bize verdiği dersler güzel çünkü. Pazartesi paylaşırız artık. Dediğim gibi güzel mi güzel bir hafta sonu diliyorum hepimize. Pazartesi yeniden Meşki Ala'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi tatiller.
1: Neden saçların beyazlanmış arkadaş?

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

ve bugün hala tepiniyorsa şuranlı yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 35 98 77 67 69 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Chaperis Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: sorry, Danny. I'm sorry, Danny. I don't know.
1: Bye, sir.